0: yaşadıklarını anlatmaya başladı. Geceleyin önce Beytül Makdis'e, daha sonra gök semalarına çıktığını söylediğinde, topluluk şaşkınlıklarından ve inkarlarından ne yapacaklarını şaşırdı.
1: Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu.
2: Nasıl gittin geldin, bir daha anlatsana.
3: Yahu buradan Kudüs'e gitmek deveyle bir ay sürer. Bir gecede gitmiş gelmiş ha.
2: Sadece o değil ki. Oradan da 7 kat semaya çıkarılmış.
3: İşe bakın, sabahında da burada karşımızda duruyor.
4: Durun, bir susun bakalım. Velid, sen Beytül Makdis'i görmüştün. Sor bakalım Muhammed'e, nasıl bir yermiş? Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
5: Kaç penceresi vardı?
6: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
0: Peygamberimiz, tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı. Gece ziyaretinde dikkatini çekmeyen ayrıntıları soruyorlardı. Ancak Allah sanki aralarındaki mesafeyi kaldırmıştı. Peygamberimiz adeta baktığında Beytül Makdis'i görüyor ve onlar ne sorarsa cevaplıyordu. Daha önceden orayı görmüş olanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü Resulullah Mescid-i Aksa'yı olduğu gibi anlatıyordu.
2: Tamam tamına doğru söyledi.
3: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
2: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ayeti nazil olmuştu. Mekke'de büyük küçük herkes Hazreti Muhammed'in anlattıklarını konuşur olmuştu. Müminler bu mucizeye seviniyorlar, müşriklerse alay malzemesi olarak kullanıyorlardı. Müşrikler bu olayın kendilerinin lehinde olduğunu, çünkü Muhammed'in taraftarlarından bazılarının bunun üzerine ona inanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İlk hedefleri Hazreti Ebubekir'di. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan peygamber dostuna gidip büyük bir iştahla hadiseyi anlatmaya başladılar.
7: Ebubekir, olanları duydun mu?
8: Ne olmuş?
7: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
8: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
7: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
8: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
7: Ne?
8: Bunda şaşıracak ne var?
7: Ne dedin?
8: O bize semadan haberler aldığını söylüyor. Bundan çok daha ilginç ve şaşılacak şeyler anlatıyor. Biz tereddütsüz kabul ediyoruz. Onun doğru söylediğine eminim. Buna sizin itiraz etmeniz hakikati değiştirmez.
0: Hazreti Ebubekir'in bu tasdiki Ebu Leheb'i şaşkınlığa düşürmüştü. Bir insan nasıl olur da etrafındaki insanları bu kadar kendine bağlardı? Hazreti Ebubekir doğruca peygamberimizin yanına gitti. Onu selamladıktan sonra sorularını sormaya başladı.
8: Ey Allah'ın Resulü, sen halka bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyledin mi?
0: Peygamberimiz evet diye yanıtladı.
8: Onu bana tarif eder misin?
0: Peygamberimiz mescidi tarif etmeye başladığında Hazreti Ebubekir ona hayranlıkla ve büyük bir muhabbetle bakıyordu. Daha önceden Kudüs'e gitmiş ve orayı görmüştü. Mescid aynı Resulullah'ın tarif ettiği gibiydi. Efendimiz konuştukça Hazreti Ebubekir şöyle diyordu.
8: Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
0: Peygamberimizin konuşması bitince Hazreti Ebubekir onu yine tasdik etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi, güzelliğine güzellik katan o eşsiz tebessümüyle arkadaşına baktı ve dedi ki, ey Ebubekir, sen her zaman beni tasdik ettin. Sen hem doğru sözlü hem de doğruyu tasdik edicisin. Sen Sıddık'sın. Bundan sonra Hazreti Ebubekir Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Yani şeksiz şüphesiz iman eden, doğrulayan ve dosdoğru olan diye.

0: Hac mevsimi yaklaşmıştı. Allah'ın evini tavaf etmek için pek çok kişi akın akın Mekke'ye gelirdi. Bu sırada panayırlar kurulur. Bu panayırlarda normal zamanlarda ulaşılamayan şeyler satışa sunulurdu. Peygamberimiz İslam'ı tanıtmak ve kendisine bir koruyucu bulmak üzere bu panayırlarda geziyor ve yeni insanlarla tanışıyordu.
1: Babacığım, şuradan da hurma alalım mı?
2: Gel, alalım hadi.
1: Oradaki kalabalık ne baba?
2: Bilmiyorum, belki bir şair şiir okuyordur. Gel bakalım. Aa, bu bir şair değil. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
1: Ne diyor? Dinleyelim mi biz de?
0: Peygamberimiz, ey insanlar! Sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Putlara tapmayın. La ilahe illallah deyin, kurtulun diye insanları İslam'a davet ediyor.
1: Arkasındaki saçları örülü yaşlı adam kim baba? Tanıyor musun? Öndeki adam ne zaman bir şey söylese arkasından o konuşuyor.
2: Yaşlı olanı tanıyorum, Ebu Leheb. Söylediğine göre öndeki de onun yeğeniymiş. Dinleyelim bakalım ne diyor.
3: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. O yalancının önde gidenidir.
4: Ey Muhammed, seni içinde bulunduğun topluluk daha iyi bilir.
5: Onlar neden sana tabi olmuyor?
6: Evet, onlar neden tabi olmuyor?
7: Şuna bak, kavminin arasında düşmanlık oluşturmuş bir adam mı bize doğru yolu gösterecek ha?
0: Resulullah bu duruma son derece üzülüyordu. Yeni tanıştığı insanlara bir meczup ya da deli olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyordu. Ne zaman biriyle muhabbet etse ya Ebu Cehil ya Ebu Leheb ya da bir başka müşrik beliriveriyor, olmadık hakaretlerle konuşmayı sonlandırıyorlardı. Peygamberimiz Allah'a dayanıyor, tüm engellere rağmen tebliğ faaliyetini sürdürüyordu. Hazreti Ebubekir nesep ilmini çok iyi bilirdi. Yani hangi kabilenin atası kimdir, kimle akrabalığı vardır, bu ondan sorulurdu. Arapların ırkçılığa varan aile dayanışması onların dikkatini çekebilmek için etkili bir yöntemdi. Peygamberimiz bazı kabilelerle görüşürken o da yanında bulunuyor ve Resulullah'a destek oluyordu. Resulullah artık açıkça kendine sahip çıkacak bir kabile arıyordu. Görüştüklerinden biri de Salebe oğullarıydı. Bu kavmin lideriyle koyu bir muhabbete başlayan Hazreti Ebubekir onu etkilemişti.
8: 50 silah tutan kaç adama sahipsiniz?
9: 1000'in üstünde.
8: Herhalde Resulullah'la ilgili bilgi size ulaşmıştır.
9: Evet, bazı şeyler duydum.
8: İşte o zat burada, yanımdadır.
9: Sizi dinlemek isterim. Bizi neye davet ediyorsun?
0: Peygamberimiz sizi Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, hiçbir ortağı olmadığını kabul etmeye davet ediyorum, dedi.
9: Başka nelere davet ediyorsun?
0: Peygamberimiz, gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Çirkinliklere, bunların açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız diyerek En'am suresinin 151. ayetini okudu. Kabile reisi etkilenmişti.
9: Vallahi bu sözler dünya kelamı değildir. Öyle olsaydı biz onu tanırdık. Devam edin lütfen.
0: Peygamberimiz, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyerek devam etti.
9: Kardeşim, sen beni güzel ve yüce ahlaka, hareketlerin en güzellerine davet ettin. Kavmin sana iftira etmiş, ben buna inandım.

0: Ancak kabilem adına bir karar vermeyi uygun bulmuyorum. Din değiştirmek kolay bir şey değildir. Üstelik bizim yaşadığımız yer İran'a yakındır. Orada din değiştirdiğimiz duyulursa saldırılara uğrarız. Bunu kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Beni mazur gör.
1: Peygamberimiz, doğruyu apaçık söylediniz. Sizi kabahatli görmüyorum. Allah'ın dini mücadele etmeden yayılamaz dedi ve başka bir kabileyle görüşmek için ayrıldı. Resulullah'ın karşılaştığı güçlüklere bakmadan davetini sürdürmesi, sonunda istediği meyveleri vermeye başlamıştı. Yakın zamanda kendisine yeni kapılar açılacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: 40 hadiste iman.
1: İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur." diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlu

oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü, ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir. Güneş ve ay, hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar, Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın. Rabbimiz, kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin, bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
3: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona: Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim: Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira. Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde, büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
5: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk var.

0: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة عمر بن سعد الأمارين radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
1: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et." buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra "ve evimde" demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de "çok zulmettim ve zulümler yaptım" şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde "kesiran kebiran, çok büyük zulmettim" demek daha uygun olur.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Haya imandandır. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haya imandandır. Kaygılı gözler her yerde onu arıyor. Kulaktan kulağa herkes birbirine onu soruyordu. Neredeydi? Herkes telaş içindeydi. Erkekler kadınlara sordu, büyükler küçüklere. Onu yitirmekten utanarak sordular. Onu kaybettiklerini kimseye fark ettirmemeye çalışarak aradılar. Çünkü utanılacak bir şeydi. Haya hiçbir yerde yoktu. Onsuz olmuyordu. O olmadan kızarmıyordu yüzler. Aksine yüzü kızaranlar utanıyordu. O olmadan çirkinlik akıyordu yüzlerden, gözlerden ve sözlerden. Nameler hep hayasızlığa devam ediyordu. O olmadan insan çalıyordu, sövüyordu, öldürüyordu. Tüm bunlardan hayanın yüzü kızarıyordu da insanların kızarmıyordu. Hayanın başı önüne eğiliyordu da hayasızlık yapanlar başı dik yürüyordu. Çirkinlikler fazilet sayılıyor, hayasızlığın kendisi bir erdem zannediliyordu. Türlü ahlaksızlıklar insanı tamamlıyordu da zavallı haya eksiklik olarak görülüyordu. Ancak şimdi anlıyorlardı ki haya olmadan insan tam olamıyordu. Asıl onun yokluğu büyük bir eksiklikti. Ardından ağıtlar yakıyorlardı. Haya onları terk etmişti. Kimseler onu görmemiş miydi? Atına atlayıp çok uzak diyarlara mı gitmişti? Masal ülkesinden haberler getiren o kahraman neredeydi şimdi? Hangi taşın altına saklanmıştı? Yoksa ahlaksızlıklardan utanıp yerin dibine mi girmişti? Sözcüklere mi hapsedilmişti? Aradılar, lügatlerin H harfine sordular, kütüphanelerin tozlu raflarına baktılar, onun izini kitapların satırlarında sürdüler. Ve bir gün güvenilir hadis kitaplarının başında gelen Buhari'nin sayfaları arasından Hazreti Peygamber'in sahabisi Abdullah bin Ömer getirdi müjdeli haberi. Çağlar ötesinden hayanın yüzüne en çok yakışanın haberini, göğsünde hayayı en güzel taşıyanın haberini, adı güzel, kendi güzel olanın haberini, Muhammed Mustafa'nın haberini getirdi. Haya timsali nebi, kayıp hazinenin kaynağına şöyle işaret etti. Haya imandandır. Bu sözle insanlar huzura erdi çünkü aradıkları uzaklarda değil, kendi içlerindeydi. Sevgili Peygamberimizin işaretiyle her bir insan özlemini çektiği, yokluğundan şikayet ettiği hayayı kendi özünde, fıtratında, iman dolu kalbinde bulabildi. Demek ki kişi semi olup her şeyi işiten, basir olup her şeyi gören, alim olup kendisinden hiçbir şey gizlenmeyen Rabbine iman ettiğinde hayanın tadına varabiliyordu. Zira Rabbi onu her an gözetlemekteydi. Gözler onu göremese de o gözleri görmekteydi. Her an huzurda olmanın bilincini taşıyan kalp nasıl gaflette bulunabilirdi? İhsan şuuruna eren insanın eli harama, dili yalana, yüreği nifaka nasıl bulaşabilirdi? Ağızların susup ellerin, ayakların konuşacağı, gözlerin ve kulakların şahitlik yapacağı güne inanan bir mümin hayasızlığa nasıl cüret edebilirdi? Rabbinden haya etmeksizin başkalarını nasıl incitebilir, ağlatabilir, aldatabilirdi? Zor sorulara cevaplar sunup kalplerimizi yatıştıran, bizlere izini sürdüğümüz hayanın adresini gösteren Allah Resulü, kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olanın Rabbimiz olduğunu haber vermişti. Bunun hakkıyla nasıl yapılacağı yine onun sözlerinde gizliydi. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden, dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa, Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Buna göre, Allah'tan gereği gibi sakınmanın, takva elbisesini kuşanmanın yolu hayadan geçer. Hayadan takvaya giden ince bir yol vardır. Haya, kalbi Allah'a bağlamaktan kaynaklanan bir rikkat, bir inceliktir. Böyle kalp sahiplerinde bulunan vakarlı bir duruş, edepli bir bakıştır. Bu latif hal, kalbin günahlarla kirletilmesi neticesinde kişiyi terk eder. Her bir ahlaksızlık, kalpteki hassasiyeti biraz daha öldürür ve onu katılaştırır. Her günah edebimizden bir parça koparır. Her çirkinlik güzelliğimizde bir leke bırakır. Her bir ahlaksızlık utanan yüzümüzü, yaşaran gözümüzü bizden alır ve kişinin bütün sermayesi bir kızarmaz yüz bir yaşarmaz göz oluverir. Yüzdeki o ince haya perdesi kalkınca kişi aynadaki yüzünü tanıyamaz hale gelir. Oysa bu çirkinliğin sebebini hayayı kendisinden öğrendiğimiz, genç bir kız kadar kendisine hayayı yakıştıran sevgili peygamberimiz şöyle haber vermiştir. Ahlaksızlık bulunduğu şeyi çirkinleştirir, haya ise bulunduğu şeyi süsler. Öyle bir süstür ki haya, insanı Yusuf aleyhisselam kadar güzelleştirir. Hayasızlık, Yusuf tabiatlılara zindandan daha karanlık gelir. Öyle bir süstür ki haya, insanı zarifleştirir, vakurlaştırır, Meryem gibi iffet timsali haline getirir. Osman gibi peygamber övgüsünü hak ettirir, meleklerin dahi kendisinden haya ettiği bir mertebeye ulaştırır. Makamlardan makamlara, imandan ihsana, mürüvvetten takvaya, haya ile varılır. Zira haya bütünüyle hayırdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, "Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer" buyurmuş ve insanları İlahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: تنزلت للقرآن.
1: برا بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "Yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

Allah Celle Celaluhu. Übey bin Kâb'ın naklettiğine göre müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Rabbini bize tanıt dediler. Bunun üzerine Allah İhlas suresini indirdi. De ki, o Allah tektir, Allah samettir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. İnsanoğlu kendisini yoktan var eden ve kendisine sayısız nimet bahşeden yüce yaratıcının zatını ve mahiyetini hep merak etmiş, onun zatı ve mahiyeti hakkında bilgi edinmeye çalışmıştır. Bu nedenle de Allah hakkında çeşitli sorular üretmiştir. Bir takım tereddütlere yol açan bu tip soruların insan zihnine takılacağını bilen Peygamberimiz, bu konuda ashabını uyarmış ve böylesi sorulara muhatap olduklarında İhlas suresini okumalarını istemiş, sonra da bu sorularla zihinlerini meşgul eden şeytanlardan "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" diyerek Allah'a sığınmalarını emretmiştir. İnsan kendisini yaratan Yüce Allah'ın sadece zatını ve mahiyetini değil, kendisine yakın olup olmadığını, onu aradığında nerede bulabileceğini, ona seslendiğinde sesini işitip işitemeyeceğini de hep merak etmiştir. Böylesi bir meraktan olsa gerek, bir gün bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelerek, "Rabbimiz bize yakın mıdır, ona gizlice mi seslenelim, yoksa uzak mıdır, ona bağırarak mı seslenelim?" diye sormuş. Bunun üzerine Allah, "Kullarım sana beni sorduklarında söyle onlara, ben çok yakınım, bana dua ettiğinde ona karşılık veririm" diyerek mukabelede bulunmuştur. Ayrıca "biz insana şah damarından daha yakınız" ayetiyle de kullarına olan yakınlığını açıkça ifade etmiş, onların her halinden haberdar olduğunu, hatta gizli konuşmalarını bile bildiğini vurgulamıştır. İnsana bu derece yakın olan, hatta onun gönlünden geçirdiklerini bile hakkıyla bilen yüce yaratıcı, gaybı da tek bilendir, mülkün de gerçek sahibidir. Öyle ki mülkü dilediğine verir, dilediğinden geri alır. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltır. Hiçbir şey onun mülkünü artırmadığı gibi hiçbir şey eksiltmez de. Nitekim Allah'ın mülkünün sınırsızlığını anlatmak isteyen son elçisi, onun cömertliğine vurgu yaparak, "Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri bahşettiği nimetleri görmüyor musunuz? Şüphesiz bunca harcama, onun elindeki nimetlerden hiçbir şey eksiltmemiştir" buyurmuştur. Kullarına ikram etme konusunda son derece cömert olan Allah Celle Celaluhu, diğer taraftan onların günah işlemelerine, haramlara yaklaşmalarına da asla razı değildir. Hiç şüphesiz haram ve helallerin apaçık ortaya konması da Allah'ın müminleri korumasının bir tezahürüdür. Kaldı ki o, hata yapana tevbe kapısını devamlı açık tutandır ve günahkar bir kulun pişman olarak tevbe edip kendisine yönelmesine çok sevinir. Çünkü o çok affeden, çok bağışlayandır. Kullarına karşı son derece şefkatli, merhametlidir. Onun merhameti gazabını geçmiştir.

O, kullarına olan şefkat ve merhameti nedeniyle kulun işlediği kötülükleri, günahları, ayıpları ve kusurları örter, onları gizler. Diğer taraftan derde duçar olanlara deva veren, hastalıkların pençesinde boğuşanlara şifa verendir O. Ayrıca boynu bükük bir kulun el açarak yaptığı duaya icabet etmemekten, kendisine açılan elleri boş çevirmekten haya edendir. Daha da ötesi, bahşettiği bütün bu lütuflar karşısında kullarının tüm azgınlıklarına, haddi aşmalarına, densizliklerine sabredendir. O, yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırmayıp, akıllarını başlarına almaları için onlara mühlet verendir. Eğer yaptıkları hata, kusur ve ettikleri isyandan dolayı onları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Bununla beraber onun azabı hak edenler için çok şiddetli, çok dehşetlidir. Cezalandırması çok çetindir. O adildir, adaletle hükmedendir. Asla kullarına karşı zalim değildir. Hiçbir zaman zulmetmez. Onun adalet terazisi hep kullarının lehine ağır basmaktadır. Bunun içindir ki kötülük yapanlara yaptıkları kadar ceza verecektir. Hiçbir insan dünyada onu görmeye muktedir değildir. Nitekim Yüce Mevla bu gerçeği ifade etmek için gözler onu göremez, halbuki o gözleri görür buyurmuştur. Dünya gözüyle insanların asla göremeyeceği Yüce Allah'ı İnananlar en büyük mükafat olarak ahirette göreceklerini umarlar. Bunu merak edip bir grup sahabe Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah da, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sormuş ve sahabiler, "Hayır ya Resulallah." diye karşılık vermişlerdi. Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz dediğinde de hayır ya Resulallah demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz buyurdu. Velhasıl bizi yoktan yaradan Rabbimiz tektir. Onun eşi ve benzeri yoktur. O doğmamış ve doğurulmamıştır. O, var olmak ve varlığını devam ettirebilmek için hiçbir varlığa muhtaç olmadığı halde, bütün varlıklar ona muhtaçtır. Onun varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. O, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde sonradan yarattığı varlıklara benzemez. Sonradan yaratılan varlıklara has olarak yeme, içme, uyuma, yorulma ve üreme gibi fiiller onun için söz konusu değildir. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh, bütün kemal sıfatlara sahiptir. O, kullarına karşı çok merhametli, çok şefkatlidir. O, kullarına çok yakın olan, kendisine yakarışta bulunanın feryadını işiten, kendisinden isteği olanın dileğini yerine getirendir. O, kullarına karşı çok cömerttir. Tüm hatalarına karşı onları affeden, onların tevbelerini kabul edendir. Kainatta olup biten her şey onun dilemesiyledir. O, bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ol demesi yeterlidir, o da olur, olmaya başlar. Onun izni olmaksızın ağaçtaki kuru bir yaprak bile düşmez. Yerde ve göklerde ne varsa hepsi onundur. Onun gücü her şeye yeter. Gören, gözeten, duyan, işiten, acıyan, seven O'dur.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin senedir bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyüğü kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum. Bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet şer-i mübini. Şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine: Ya Cebrail, bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
0: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
1: Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
3: زيد بن ثابت'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.
2: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها.
3: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun, buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
2: Herhangi bir genç, bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden İkisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما

0: قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى

ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.

0: Habeş kralı Necaşi'si Ashamen'in yeğeni olan ve Hazreti Peygamber'e hizmet etmesiyle tanınan Zu-Mihmer anlatıyor. Biz bir seferde Resulullah'la beraberdik. Yolda giderken Allah Resulü aniden hızlandı. Genelde bir yolculuk esnasında yanındaki yiyecek içecek azaldığında böyle yapardı. Biri ona, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar," deyince durdu ve geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Geride kalanlar yetişip bütün yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek, "Hafifçe uyusak size faydalı olur mu?" dedi ve müsait bir yerde konakladı. Sonra da, "Bizi bu gece kim bekleyecek?" diye sordu. Ben de, "Ben beklerim," diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını bana verdi ve, "Şunu al, sakın dikkatsiz davranma," dedi. Ben de Resulullah'ın devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup fazla uzaklaşmaksızın biraz ilerledim. Sonra iki deveyi otlamaları için bıraktım ve onları gözetlemeye başladım. Ancak uyku ağır bastı ve oracıkta uyuyakaldım. Hatta güneş doğup yüzümde sıcaklığını duyuncaya kadar hiçbir şeyi hissetmedim. Güneşin sıcaklığını hissedince hemen uyandım. Sağıma soluma baktım. Neyse ki iki binek de fazla uzaklaşmamış, yakında bir yerde duruyorlardı. Allah Resulü'nün devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup topluluktan bana en yakın olan kişiye yaklaştım. Onu uyandırdım ve "Namaz kıldınız mı?" diye sordum. "Hayır," dedi. Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e, "Su kabında su var mı?" diye seslendi. "Evet, sana kurban olayım ya Resulullah," dedi. Bilal onun için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu. Hazreti Peygamber kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı. Topluluktan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık," deyince, "Hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık," buyurdu. Hatta ümmetini daha da rahatlatmak için o şöyle buyurmuştur: "Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي

0: وإن كان مفطرا فليطعم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Adem oğlu, İnfak et ki sana da infak edilsin.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
1: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم: bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadaka ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. İslam'a göre her mümin ahiret yurdunda Allah Teala

0: Teala'nın huzurunda hesaba çekilecektir. Amellerin hesabının karşılığı huzur yurdu cennet ya da derdin, huzursuzluğun mekanı cehennemdir. Mümine düşen tedbir alarak cehennemden korunmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ahiret yurdunda faydası olacak infakın, yani Allah rızası için yapılan harcamaların önemine dikkat çekmiştir. Bir hurmanın yarısı bile olsa ifadesi çok anlamlıdır. İnfakın az veya çok olmasından ziyade, infak edenin samimi niyet taşımasına vurgu yapılmıştır. Hazreti Peygamber sadaka vermekle malın eksilmeyeceği ve hiçbir iyiliğin küçük görülmemesi bilincine sahip olmamızı istemiştir. Güzel söz, sadaka olmakla beraber ilahi bir emirdir. Sözün en güzeli insanları hakka, doğruya, olgunluğa, insanca yaşamaya sevk eden Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah, güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır, buyurmuştur. Allah kelamını ümmetine ulaştıran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve faydalı söz söylemeyi emir ve tavsiye etmiştir. Söz faydalı olduğu sürece mutlaka hayırlıdır. Hayır olan söz söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse sözün mutlaka hayırlısını söylesin ya da sussun. Gönül alan, onur kırmayan, hakkı üstün tutan söz, güzel sözdür. Gönülden yapılan infak ve daima güzel olanı konuşmak, müminin prensibi olmalıdır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip: ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, ezanı işitiyor musun diye sordu. O evet deyince Resulullah, öyleyse davete icabet et buyurdu.
0: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın dedim. Seni de dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi dedim. Evet, senin için de diledi dedi ve şu ayeti okudu: ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
2: Abdullah bin Semure'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته.
2: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin, dedi.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
2: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan

0: Namazından uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.
1: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير.
0: عمران بن حسين'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
1: An ibn Umar radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

içindeyken bir malı satmayıp depolamak, insanların hakkına engel olmak demektir. Bir hakkı hak sahibinden esirgemekse zulüm olduğundan haramdır. Normal piyasa ortamında bir kimse kendi ürettiği malı piyasaya sürmeyip bekletebilir. Ancak darlık ve kıtlık zamanlarında bu sıkıntılı durumdan yararlanmaya kalkışmaması gerekir. Ticaret yapanlar kıtlık ve darlık zamanları dışında piyasada darlık oluşturup fiyatları yükseltmek amacı olmaksızın dilediği kadar mal depolayabilir. Bu durum yasaklanmış değildir. Kara borsacıya kendisinin ve aile fertlerinin ihtiyacından fazla olan gıda maddelerini satması emredilir. Kara borsacılık suçu tüketiciye zulmetmek anlamına geldiğinden, halkın ihtiyaç duyduğu malları kara borsacının idari makamın önerdiği emsal fiyatla veya piyasa fiyatıyla satması gerekir. Kara borsacı satmaya yanaşmazsa zor kullanılır. Bu idari yetki, kara borsacının insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri aşırı bir fiyatla satarak zulüm işlemesinden ileri gelmektedir. Bu durumda takdiri bir değer yani emsal fiyat tespit edilebilir. Bu ise gerektiğinde narhın yani devletin fiyatlara müdahalesinin cevazı anlamına gelmektedir. Kara borsacılıkla ilgili olarak Resul-i Ekrem Efendimizin bu net tutumunun ardından toplumun ihtiyacını göz önüne alarak sahip olduğu ihtiyaç maddelerini raiç bedelle piyasa fiyatıyla satan insanlara Peygamberimizin bakışını aktaralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse gıda maddelerini toplayıp raiç fiyatla satsa, sanki onu tasadduk etmiş ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmış gibi olur. İslam, Müslüman bir ferdin kazancını elde etmede sadece haramlardan uzak durmasını değil, aynı zamanda şüpheli şeylerden kaçınmasını öğütler. Herhangi bir fert, kendisini şüpheye düşüren yollardan ve kazançlardan kaçınma gayreti göstermedikçe, bir zaman sonra haram şüphesi karışan kazançlar kişiye normal gelecektir. Bu nedenle daha önce de ifade edildiği gibi, Peygamber Efendimiz şüpheli şeylerden uzak durmak hususunda insanları uyarmıştır. Hadis, şüpheli şeylerden kaçınanların dinlerini noksanlıktan ve namuslarını ahlaki çöküntüden koruyacağını haber verdiği gibi, kazanç ve yaşayışında şüpheli şeylerden kaçınmayan kimsenin kendini bir kısım ithamlara maruz bırakacağını ikaz etmektedir. Bütün bu uyarılara rağmen şüpheli kazanç yollarından kaçınmak bir tarafa, haramlardan sakınmakta bile gevşeklik göstereceğini Peygamberimiz şöyle haber vermektedir. Öyle bir zaman gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helal mi haram mı olduğuna hiç aldırmayacak. Hadis-i şerif mümini kazanç hususunda dikkatli olmaya, haram bulaşıp bulaşmadığını araştırmaya sevk etmektedir. Çünkü dikkatsizlik sebebiyle haram karışmış rızkı tüketmek, o kişiyi ahirette iflas edenler topluluğuna katacaktır. Nitekim Allah Resulü gerçek anlamda iflas eden kişiyi, dünyada parasını pulunu kaybeden kişi değil, dünya hayatında her çeşit salih ameller, yararlı işler yapmış olmasına rağmen, ahirette şu veya bu sebeple bu salih amellerden kendisine istifade edeceği hiçbir şey kalmadığı için cehenneme giden kimse diye nitelendirmiştir. Şu halde haramla beslenmek de böyle bir neticeye götürecek sebeplerden biri olmaktadır. Kul hakkına saygı göstermek. Kul hakkı, insanın can ve mal gibi dokunulmazlıklarına yönelik tecavüz ve haksızlıklar hakkında kullanılan bir kavramdır. Bu tür haksızlıklar, haram ya da mekruh davranışlardan sayılır. Kul hakkına tecavüzden doğan günahların ve cezaların affı kolay kolay söz konusu olmayıp, ancak hak sahibi kulun bağışlamasıyla ortadan kalkabilir. Müslüman, kul hakkına son derece titizlik göstermeli, bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkını almışsa, onu ödemek ve helalleşmek suretiyle kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Nitekim Allah Resulü bu konuda, kimin üzerinde ırz veya başka bir şey sebebiyle kardeşinin hakkı varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce helalleşsin. Aksi takdirde o gün salih bir ameli varsa, o zulmü nispetinde kendinden alınır. Eğer iyilikleri yoksa, arkadaşının günahından alınıp kendisine yüklenir. Hadis-i şerif,
kul hakkının kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli.

önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamakta olduğunu göstermekte ve müminleri mümin kardeşine karşı haksızlık yapmamaya, şayet yapmışsa helalleşmeye teşvik etmektedir. Bir diğer hadisi şerifte, Allah katında bir kulun yasaklanan büyük günahlardan sonra beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, ödenecek karşılık bırakmadan borçlu halde ölmesidir buyrularak, bir kul hakkıyla gidecek olan kişinin adeta büyük günah işlemiş gibi sayılacağını bildirir. Başka bir hadisinde ise Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gelen kimse hakkında şöyle buyrulur. Müflis şu adama derler ki, dünyada yaptığı bütün ibadet ve taatin sevabıyla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok hayırlar, ibadetler yapmış olmakla birlikte başkalarına zulmetmiş, kimini dövmüş, kiminin gönlünü kırmış, şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın çevresinde toplanacaklar, haklarını isteyecekler. Bana dünyadayken şöyle yaptı, hakkımı al ya Rab diye davacı olacaklar. Allah bunun hayır ve iyiliklerinden elde ettiği sevapları bunlara taksim edecek. Fakat borcu yine kapanmayacak. Nihayet onların günahlarını bunun üzerine yükleyecek, cehenneme gönderecek. İşte asıl müflis böyle bir adamdır. Komşunun, yetimin ve yoksulun hakkını gözetmek. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde komşunun, yetimin ve yoksulun hakkına yer yer vurgular yapılmaktadır. Bu vurgular toplumda oluşacak kin, nefret ve haset duygularının kırılması yoluyla toplumdaki bağların sağlamlaştırılmasına yöneliktir. İslam dini bu bağlamda varlık sahibi bir müminin sahip olduğu servette komşu, yetim ve yoksul için pay ayırmasını öğütlemektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetlerde ve hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve emriniz altında bulunanlara güzellikle davranın. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Nisa suresi 36. ayet. Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, şüphe yok ki Allah onu bilir. Bakara suresi 215. ayet. Dünya ve ahiret hakkında lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Sonra yetimler hakkında soruyorlar. De ki, onları iyi yetiştirmek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Bakara suresi 220. ayet. Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan kimseler için de bir hak vardır. Zariyat suresi 19. ayet. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Nur suresi 22. ayet. Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır. Rum suresi 38. ayet. Kur'an-ı Kerim, yetimlerin mallarının korunması hususunu birçok ayette ele almış, korunması, artırılması ve belli bir disipline göre harcanması için direktifler vermiş, bunlara uymayanlar için ağır tehditlerde bulunmuştur. Nitekim ayet-i kerimeler, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenleri şiddetle uyarır. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, o en güzel olandan başka surette yaklaşmayın. Gerçekten yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. En'am suresi 152 ve Nisa suresi 10. ayetler.
Bu konuda diğer ayetlerin de yardımıyla en güzel yaklaşma ifadesinden şu üç temel esas çıkarılabilir. 1. Koruma, 2. Artırma, 3. Zamanında teslim. Sevgili Peygamberimiz ise konuyla ilgili hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar ısrarla tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim. Allah Teala'ya göre arkadaşın hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı, komşusuna faydalı olandır. Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa komşusuna ihsanda, iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa hayır söylesin veya sussun. Bu hadis-i şerifte komşu hakları imanla ilişkilendirilmektedir. Allah'a inanan hadiste sayılan hususlara önem vermelidir. Çünkü hiçbir davranış Allah'ın bilgisinden kaçmamakta, hepsi zapt edilmektedir. Ahiret hesap yeridir ve her yapılan iş orada karşımıza çıkacaktır. Ağızdan çıkan her söz, komşuya yapılan her ikram karşılık bulacaktır. Din bunların üzerinde ısrarla durduğuna göre şu hususlardaki iyi davranışlar ve hayırlı sözler fevkalade değerlidir. Çirkin davranışlar ve kötü sözlerse hesabı çok çetin olan fiillerdir. Hazreti Peygamber, yetimlere ilgi gösterme ve onların ihtiyaçlarını giderme konusunda şehadet parmağıyla orta parmağını işaret ederek aralarını birleştirmiş ve ben ve yetimin işlerini üstlenen kimse cennette şöyle beraber bulunacağız diye buyurmuştur. Yetim malı yemek ne kadar kötü ve büyük günahsa, onları korumak da o derece sevaptır ve hayırlı bir iştir. Onun için her insanın çevresinde bulunan yetim ve öksüzleri görüp gözetmesi ve malına sahip çıkıp onu işletebilecek seviyeye gelinceye kadar yetimi koruması dini ve insani bir görevdir. Allah'ım, iki zayıf kimsenin yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum. Fakirlerinizi kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandırıldığınızdan şüpheniz olmasın. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Hadis-i şeriflerde görüldüğü üzere mümin, servetinde komşunun, yetimin ve yoksulun da hakkı bulunduğu bilinciyle yaşamını sürdürmekle ve toplumdaki dayanışmaya katkıda bulunmakla mükelleftir.

0: Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin" buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine ensardan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi. Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim. Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Sonra, ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen

ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnsanın değeri. Abdullah bin Amr bin As'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyanın yok olması Allah katında Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha önemsizdir. Hadis-i şerif Maide suresinin 32. ayetinde ifade edilen kim bir insanı bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur mealindeki ilahi beyana uygunluk göstermektedir. Kur'an'da İsrailoğullarına yöneltilen bu ilahi hitap hiç şüphesiz onların şahsında bütün insanlığı muhatap almakta ve hukuki gerekçeler meşru müdafaa ve savaş gibi zorunlu durumlar dışında cana kıymanın çok ağır bir suç olduğunu bildirmektedir. Kur'an'a göre bu ağır suçun dünyevi cezası kısas, uhrevi cezası da Allah'ın gazabı, laneti ve ebedi cehennemdir. İslam dini zarureti hamse olarak bilinen korunması zorunlu beş temel değerin başına canı koymuş ve yaşama hakkını her şeyin üstünde tutmuştur. Onun için ölüm tehlikesine maruz kalan mümine haramları geçici olarak mübah saymış, cana yönelik ciddi bir tehdit karşısında inanca aykırı beyan ve davranışlara geçici olarak ruhsat vermiştir. Allah Resulü de her Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır buyurarak Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı insanla ilgili korunması gereken bu temel değerlere dikkat çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz, insanı helake götüren yedi büyük günahtan biri saydığı haksız yere cana kıymayı önlemek için cahiliye döneminin adeti olan kan davalarını yasaklamış ve ilk olarak yeğeni Amir bin Rebia'nın kan davasını kaldırarak işe başlamıştır. Kardeşini öldürerek cana kıyma fiilinin ilk örneğini veren Hazreti Adem'in oğlunun bu kötü çığırı açmasından dolayı sonra gelen her katilin günahından hissedar olduğunu belirterek insanları bu acımasız eylemden sakındırmak istemiştir. İslamiyet, kimse diğerinin günahını yüklenmez ayetiyle suçun şahsiliği ilkesini getirmiş, düşmanlık ve saldırıya, aşırıya kaçmadan aynıyla mukabele edilmesini öngörmüştür. Mağdurun suçluyu bizzat cezalandırması, ihkak-ı hak yerine cezanın kamu otoritesince verilmesi ilkesini benimsemiştir. Bunlar bir bakıma cahiliyeden medeniyete geçişin göstergeleridir. Çünkü İslam öncesinin kabile hukuku, kolektif sorumluluk ve cezalandırma anlayışından hareketle, bazen suçlu yerine onun kabilesinden herhangi birini cezalandırmaya imkan tanımakta, bazen de mütekabiliyet sınırlarını aşan bir intikama sebebiyet vermekteydi. Halbuki Kur'an, eğer ceza karşılık verecekseniz, size yapılana denk bir ceza verin. Şayet sabrederseniz bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Buyurarak, cezanın dışında sabretmek ve sonucu Allah'a havale etmek gibi bir seçeneğin bulunduğuna da işaret etmektedir. Bugün ülkemizde yaşanan bazı olaylar ne yazık ki 14 asır önce tanıştığımız bu medeniyetin değiştirmeye çalıştığı cahiliye zihniyetini hatırlatacak türdendir. Dinimizin yasakladığı kan davası bazı yörelerimizde hala ısrarla sürdürülmekte. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden onlarca kişi acımasızca katledilebilmektedir. Ancak farklı ulus ve dinlere mensup insanlar arasında görülebilecek düşmanlık ve çatışmaları aratmayacak sahneler, aynı dine mensup, hatta birbirleriyle akraba olan kişiler arasında cereyan etmekte, Allah'a ve hesap gününe inanan bir mümin için tasavvur edilemeyecek vahşetler sergilenmektedir. Namus temizleme adına mağdurlar cezalandırılmakta, berdel ve beşik kertmesi gibi cahiliye töreleri uğruna nice hayaller yıkılmakta, intiharlar ve cinayetler işlenmektedir. eski kabile yapılarını andıran aşiret sistemi insanların iradesini yok saydığı için yüzlerce insanın hayatını etkileyecek her türlü karar bir veya birkaç kişinin iradesine bırakılmaktadır. Bu örnekler yanı sıra ülkemizin her köşesinden hemen her gün gözlerimizin önüne serilen onlarca cinayet, gasp, hırsızlık ve tecavüz olayları, tamamına yakını Müslüman olan toplumumuzun ciddi bir değerler erozyonuna maruz kaldığını göstermektedir. Başka bir deyişle, inandığımız din, toplumsal ilişkilerimizde belirleyici bir unsur olmaktan hızla uzaklaşmakta, İslam'ın hedefi olan ahlaki erdemlerle donanmış mümin yerine, muhafazakar ve dindar görünümlü niteliksiz bir kalabalık egemen hale gelmektedir. Dolayısıyla ailemizle, komşularımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, velhasıl toplumun her kesimiyle kurduğumuz ilişkilerde saygı, sevgi, hoşgörü, af, şefkat, merhamet, nezaket, yardımlaşma gibi inancımızdan kaynaklanan değerlerin yerini basit çıkar ilişkileri almaktadır. Müslüman kimliğimizin ne ifade ettiğini biliyor ve bunun bizim için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorsak, İslam'ın hayatımızın her kesitine rengini veren bir din olduğunu unutmamalıyız. Kur'an'ın öğretisini ve onu bize tebliğ eden Allah Resulü'nün hayat tarzını içselleştirmeden iyi bir Müslüman olunamayacağının farkında olmalıyız. Dindarlığımızın göstergesi olan ahlaki meziyetlerimizin bireysel alandan çok toplumsal alanda tezahürünün çok daha anlamlı ve önemli olduğunu bilmeliyiz. Başkalarıyla paylaşılmayan değerlerin, onlara yansıtılmayan ahlaki erdemlerin söylem düzeyinden öteye geçmeyeceğini dikkate almalıyız. Ahlak güzelliğine sahip olmayan bir müminin imani olgunluğa erişemeyeceğini bildiren Peygamber Efendimizin sesine kulak vermeliyiz. Velhasıl öfkeyi yenip insanları affetmeyi müttakilerin özelliklerinden sayan Cenab-ı Hakk'ın maruz kaldığı onca düşmanlığa rağmen öç ve intikam peşinde koşmayan ve müminleri Kur'an'ın hedef gösterdiği kardeşliğe çağıran Allah Resulü'nün talimatlarını hemcinslerimize karşı davranışımızda rehber edinmeliyiz.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakit

0: sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini, çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek, dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise

onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed. Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor. Bana anlattıklarını onlara da anlat. Madem dün gece oradaymış, bize tarif et.
1: Kaç penceresi vardı?
2: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
3: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı.
4: Tamam, tamına doğru söyledi.
5: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
4: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
6: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
1: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
6: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
6: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın.
7: 23. Bölüm.
3: Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrib halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraate elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri, geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
8: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
9: Ne oldu yine?
8: Ne olacak, Evsliler hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
9: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
8: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
9: Kaç büyüğünüz öldü, kaç erkek sakat kaldı. Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem Evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
8: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de Hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
9: Kendi ağzınla söyledin. Bir Evs'le bir Hazreçli'nin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
8: Asla, asla geri adımı atan biz olmayacağız.
3: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden ölçülerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup, Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
10: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
11: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
10: Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
11: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
10: Hayır.
3: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Süfyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.

0: kalkın, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır.
1: Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
2: Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok.
0: Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?
2: Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma.
1: Bunun üzerine İyas susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesribli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan İyas bin Muaz. Evs kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer Hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Resul-i Ekrem onları selamladı ve kimlerdensiniz diye sordu.
3: Hazreç kabilesinden bir grubuz.
1: Peygamberimiz oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi diye sordu.
3: Evet.
1: Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. Peygamberimiz Kur'an okudukça sözlerinin güzelliği kalplerin derinliklerine indi. Yüzlerinde tasdik ve kabul ifadeleri belirdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
3: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
4: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
5: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler.
1: Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler.
6: Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Evs'te kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz. Yahudilerse bu durumu fırsat bilir, sürekli bizi savaşa iterler. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse senden daha şerefli bir kimse yok demektir.
1: Peygamberimizin gönlü sevinçle dolmuştu. İlk defa hüsnü kabul görüyordu. Yesriblilerin bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri Akabe biatine zemin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesriblilerin

0: Sipte herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki, içinde peygamberimizin ve İslamiyet'in anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu.
1: Esat, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize.
2: Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzından dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasın istedim. Göreceksiniz, konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu.
1: Az kaldı. Yesrib'de onu doymayan kalmadı. Bir müddet sonra pek çok kişi kabullenecektir İslam'ı.
2: İnşallah. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
1: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz.
2: Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz, tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağrımasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın.
3: Doğru söylüyorsun.
4: Evet, haklısın.
5: Doğru.
1: Yaklaştık. Birazdan onunla buluşacağız. Çok heyecanlıyım.
0: Peygamberimiz yanında bir grup arkadaşıyla sözleştikleri gibi Akabe'de bekliyordu. Burayı seçmesinin sebebi göz önünde olmayan bir yer olmasıydı. Gece burada yapılan bir görüşmeden Kureyş haberdar olamazdı. Yesribli grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra Peygamberimiz, Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz? Diye sordu.
4: Allah'a ortak koşmayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz.
6: Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, kimseye iftira etmeyeceğiz.
7: Ey Allah'ın Resulü, sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz.
0: Allah Resulü onlara, kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu onun kefareti olur. Günahları bağışlanır. Kim de bunlardan birini hatayla işler, işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır, dedi.
4: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
6: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesribli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde, Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr ile Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Mus'ab bin Ümeyr, Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Âmâ idi. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesribli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam, bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Ebu Said'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum diye cevapladı. Efendimiz, böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurdu. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri, haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinle'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim.

Sevgili Peygamberimiz sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yer olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi. Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekâna ve kefâna ve âyâna ve kem minnen lâ kâfiye lehu ve lâ muhiye. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye," dedi. Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir: "Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir," dedi. "Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, "Ayakta yemek hakkında ne dersin?" diye Enes'e sorduk. "O daha kötü veya daha çirkindir," dedi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Batıl inanç, hurafe ve bid'atler, cahiliye zihniyetinin izleri. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helak eden şeylerden kaçının, Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim düğüm yapar, sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmazlar, uğursuzluğa inanmazlar ve daima Rablerine güvenip dayanırlar. Hazreti Safiye'nin Hazreti Peygamber'in bazı eşleri aracılığıyla naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir kahine gelir de ona bir şey sorarsa 40 gece namazı kabul olunmaz. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefeülden, bir şeyi uğurlu, hayırlı saymaktan hoşlanır, tıyeradan, bir şeyi uğursuz saymaktan hoşlanmazdı. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah'ın en çok nefret ettiği insanlar üç sınıftır. Harem bölgesinde zulüm ve haksızlık eden, İslam dininde cahiliye adetlerini yaşatma arayışı içinde olan ve haksız yere başka birinin kanını dökmek isteyen. Ebu Malik el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ümmetimde cahiliye adetlerinden kalma dört şey vardır ki bunları kolaylıkla terk edemezler. Bunlar asaletiyle övünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere yas tutmadır. Cerir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bize hutbe verdi. Allah'a hamd etti ve onu layık olduğu biçimde övdü. Sonra şöyle buyurdu. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü ise dinde sonradan uydurulandır. Her bid'at dalalettir. Hidayetten sapmadır. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya koyarsa, o reddedilir. Abdullah bin Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah bid'atlerini bırakmadıkça bid'at sahibinin amelini kabul etmeyi reddeder.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbn

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

0: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor: Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e, "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur," dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum," dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim. Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 3 şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan 2'si döner, 1'si kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek, kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar na

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?" diye sordum. "Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor." buyurdu.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek, kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum.

ولا تصعر خدك للناس. İnsanlardan ötürü yüzünde küçümser bir ifade oluşturma. Böyle burun kıvırma gibi, suratını asmak gibi, yüz çevirmek gibi. Daha çok yanak ile yapılan ve beş para etmez anlamına gelen bir mimik ifadesi. Cenab-ı Hak bunu dahi yasakladı. Öyle ağızla söylemek, birilerini çekip çekiştirmek, haklarında küçümser ifadelerde bulunmak, yani sözler ile. Bunları zaten yasaklamışken, hani hiçbir şey söylemeden bir mimik ifadesiyle adamın arkasından onu küçümseyeyim, belki arada kaybolur. Kayda girmez, meleklerin dikkatinden kaçar. Söz değil, davranış değil, yazı değil, çizi değil, sadece bir yüz ifadesi çok basit kalır diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Cenab-ı Hak bunu ayetine konu etti. Eğer insanlara karşı büyüklenmen, sözle davranışla yapmadığın halde mini minnacık bir mimik ifadesiyle bile yapıyorsan Allah Azze ve Celle buna razı değil. Konuyu oraya kadar getirdi. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlar hakkında sakın ha küçümser bir mimik ifadesi yapma. Bu ayetlerden görüyoruz ve öğreniyoruz ki daha önceki derslerimizde konuştuğumuz لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde büyüklenmeyenler diye Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği cennetlikler, bu büyüklenmemek, başta Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmemek ama Allah'ın kullarına karşı büyüklenmemeyi küçük sayacak olsak bu ayetler karşımıza çıkıyor. Cenab-ı Hak, diğer kullarıma karşı da büyüklenmeyeceksiniz. Bana büyüklenmediğiniz gibi birbirinize karşı da büyüklenmeyeceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Bunu o kadar önemsemiş, o kadar önemsemiş ki sadece bir büyüklenmeyin ifadesini sözlü olarak yasaklamaktan çok daha fazlasını yapıp birbiriniz hakkında bir yüz ifadesiyle dahi, bir mimikle dahi küçümser bir tavır takınamazsınız. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Bir başkasının hukukunu bize karşı koruyan, herkesin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. O diğer insanlara karşı bu küçümseyici tavrı bize nehyederken, yasaklarken onların hukukunu savundu bize karşı. İşte alemlerin Rabbi olan Rahman ve Rahim Rabbimiz. Bir başkasının malını haram kılmışken, bir başkasının canını haram kılmışken, bir başkasına fiziksel müdahaleyi vesaire haram kılmışken, tüm bunlar onun hukukunu korumayı yetmedi. Onun ardından gıybeti de haram kıldı. O da yetmedi. Onun ardından bir mimik ifadesini, yüzdeki küçük bir burkulmayı dahi haram kıldı, yasakladı. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Sen kim oluyorsun da Allah'ın bir kulunu aşağılıyorsun, küçük görüyorsun, işe yaramaz belliyorsun, onun hakkında hüküm veriyorsun. Bazılarımız kendi dindarlıklarına bakarak buradan yola çıktıkları bir kıvanç ile başkalarını daha az dindar gördüklerini küçümsemeyi adet edindiler. Küçük görmeyi adet edindiler. Haklarında bu minvalde konuşmayı adet edindiler. Rabbimiz bize bunların her türlüsünü yasaklıyor. Bir kimseye güzellikle anlatacağımız, hoş bir dil ile yapacağımız bir emri bil maruf ve nehyanil münker varsa, bunu usulünce yapalım. Gidip ona özelde gönlünü alarak güzelce hatırlatalım. Tam bir içtenlik sergileyelim. Ama yok, bunu yapmıyor. Onun arkasından konusu geçtiğinde el ayak hareketleriyle, yüz ifadeleriyle kayda değer biri değil imasında bulunmak bizi hakikatinde cürüm ile karşı karşıya getirir. O günahkar diye beğenmediğimiz adamdan daha çok günahkar oluveririz. İnsanlar hakkındaki hükmü verecek olan insanların maliki, sahibi, ilahı ve her hallerini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bize hüküm vermek düşmez. Kulillahümme

Malikel mulk, de ki Allah'ın mülkün sahibi sensin. Alimel gaybi ve şehada. Gaybı da bilen sensin, şehadeti de bilen sensin. Dolayısıyla ente tahkumu beyne ibadik. Kulların arasında hükmü verecek olan sensin. Böyle de ve orada kal. Hükmü sen vermeye girişme. İyilikler pek çok başlık altında var. Kötülükler pek çok başlık altında var. Kimin hangi başlık altında ne kadar iyilik yaptığını, kimin hangi başlık altında ne kadar kötülüğe bulaştığını biz bilemeyiz. Toplam

ولا تصعر خدك للمؤمنين değil. Müminlere karşı yüzünü ekşitme değil. Onlardan ötürü burnunu kıvırma değil. Cenab-ı Hak ayetin ifadesini linnâsi seçmiş. İnsanlar. Kur'an'da insanlar dedi mi Cenab-ı Hak? Müminini, mümin olmayanını, Müslüman olanını, gayrimüslimini hepsini içine alır. Bizler gayrimüslimlere karşı da tepeden bakan bir yaklaşım sergileyemeyiz. Böyle olsa onları yarınlarda nasıl kazanacağız? Vaktiyle Resulullah'ın etrafındaki sahabe-i kiram böyle davransalardı, sonraki insanlara hangi güzelliği nasıl sunabilirlerdi? Dolayısıyla bu üstenci tutum, bu büyüklenen eda ve kendisiyle böbürlenen gurur mümine yakışmaz. Hele hele çok iyi bir dindarlık yaşadığını sandığı için böyle bir kıvamda davranıyor, başkalarını uzaktan uzağa yargılıyor, kesip biçiyor ise kendince, bu kibir en çok da onun üzerinde sırıtır. Çok yakışıksız durur, çirkinleştirir. Bir de İslam'ı bu anlamda kötü temsil etmesi dolayısıyla fecaat olur. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Sakın ha yanak vurup insanları küçümseme. Ayet-i kerimenin devamında Cenab-ı Hak وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde böbürlene böbürlene yürüme. Bu ifade İsra suresindeki ayetimizde aynen böylece mevcut idi. Burada kendisini tekrarladı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de iki tane وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا var. Biri İsra suresinde, diğeri ise Lokman suresinde bu okuduğumuz ayet-i kerime. Bu ayetlerde Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna öğüt veriyor. Ve bunlar uzun uzun öğütler, üst üste ayetler şeklinde Hazreti Lokman oğluna اِنَّهَا اِنْ تَكُمْ اِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ Bir hardal tanesi kadar dahi olsa فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ Koca bir kayanın içerisinde olsa yahut göklerin derinliğinde اَوْ فِي الْاَرْضِ yahut yerin dibinde olsa يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ Merak etme, Allah onu getirir, karşına çıkarır. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ Allah latiftir Azze ve Celle. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'a engel teşkil etmez. Her şeyden haberdardır. Müsterih ol evladım, Allah'ın senin için takdir ettiği şey, seni kendisiyle sınayacağı şey, neyse karşına gelip çıkacaktır. Sen üzerine düşeni yap. Bir evlada verilecek en önemli öğüt, hayatın koşullarının nasıl mukadder olduğuna dair kulun keskince bakış açısı ve bu koşullardan geçerken üzerine düşeni hakkıyla yapma çabası. Yine Hazreti Lokman oğluna bu yapması gerekenler başlığında dedi ki ya bu ne ya? Akimis salata. Ey oğulcağızım, namazı kılasın. Ve'mur bil ma'rufi. Marufu emret. Güzel, iyi olanı salık ver. Vanha anil munkar. Kötülükten sakındır. Vasbir ala ma asabak. Ve başına gelenlere sabret. İnne zâlike min azmil umur. Bunlar bu işin azimeti. Yolculuğun kendisi bu. Hayatın kendisi bunun için zaten. Elbette emri bil maruf nehyan münkerde bulundukça başına sıkıntılar gelebilir. Yanı sıra başına sıkıntılar gelebilir. Bu süreçte ne kadar kararlı olduğunu Cenab-ı Hak pek çok zorluk ile sınayabilir. Bunlara hazırlıklı ol. Sonra dedi ki وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlarla olan ilişkinde de sakın ha onları küçümseme, küçük görme. Onlardan ötürü burnunu bile kıvırma, yanağını burma. Akabinde dedi ki وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Böbürlenerek yürüme evladım. Kasım kasım kasılarak, kendini bir şey zannederek etrafına caka satma. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Sonra da buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
Allah

0: muhtal olan, kendisini dev aynasında gören, kendisiyle böbürlenen, fahur kimseleri sevmez. Cenab-ı Hak haddini bilen kulları sever. Bir insanın haddi doğumla başlar, bir insanın haddi ölümle son bulur, bir insanın haddi boyu kadar, ağırlığı kadar, şu üzerinde yaşadığı muazzam, yer kürenin üzerinde mini minnacık olduğu kadardır. Alemlerin Rabbi olan Allah her şeyin yaratıcısıdır. Göklerin, yerin, dağların, denizlerin, kul onu tanıdıkça, onun önünde eğildikçe, onun önünde el bağlayıp, kıyama durdukça, rükû ve secdeye vardıkça, değer planında, kıymet planında, Hakk'ın nazarında sonuç almaya başlar, kıymet kazanmaya başlar. Yoksa bedeniyle, boyuyla, posuyla övünecek olursa, Cenab-ı Hakk'ı göz ardı eden, kendini kendisine yeter zanneden haliyle, özellikle gençlik yıllarında övünür, gurur duyar ve öylece kalırsa Allah onu sevmez. O yüzden Hazreti Lokman genç olan oğluna söylüyor: İnnallâhe lâ yuhibbu kulle muhtâlin fahûr. Allah böbürlenip duran her kendini beğenmişi kesinlikle sevmez. E ne yapmalısın? Hazreti Lokman dedi ki: Vaksid fî meşşika. Düzgün yürü, normal yürü. Ne diye öyle endamlı endamlı yürüyorsun, dikele dikele yürüyorsun, çalımlı çalımlı yürüyorsun, öyle yürüme. Vaksid fî meşşika, düzgün yürü. Vagdud min savtik, sesini de düzgün tut. Bağırarak, gürleyerek, bastırarak değil, normal konuş. Unutma ki inne enkaral asvati la savtul hamir. Seslerin en beğenilmeyeni, yadırgananı, yüksek olması, sert çıkması, kulak tırmalaması bakımından la savtul hamir, eşeklerin sesidir. Eğer sesin çok çıkması marifet olsaydı, bak hayvanlar çıkarıyor. İçlerinde eşek en yadırgananını, en duyunca hoşlanılmayanını çıkarıyor. Gürleyerek kendini ifade edemezsin. Çalımlı çalımlı yürüyerek kendini ifade edemezsin. Hakk'a böyle kendini beğendiremezsin. Eğer derdin Cenab-ı Hakk'ın beğenmesi ise Allah kulunun tevazusunu sever. O yüzden Rahman'ın kullarını وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا. Onlar yürürlerken alçak gönüllü olarak yürürler. Çevrelerindeki insanlara verdikleri mesaj: ben üstünüm, sizden şöyle şöyle farklıyım, siz yanımdan dahi geçemezsiniz kabilinden bir mesaj değildir. Ben de sizin gibi biriyim. Hepimizden üstün olan, mutlak üstünlüğe sahip olan ancak hepimizin yaratıcısıdır. Bizim yok birbirimizden farkımız. Bunu caddede böyle yansıtır, sokakta böyle yansıtır ve nihayetinde gelip mabette, camide diğer insanlar ile hizalanırken saf saf, işte ya Rabbi bütün insanlarla, diğer kulların ile ben de sade, basit, çaresiz bir kulunum huzurunda, azametin karşısında eğiliyor, yere kapanıyorum. Böylece tevazu müminin hayatında görünür hale gelir. Sokakta yürürken de görünür, camide ibadet ederken de görünür, insanlarla konuşurken de görünür olur, dışarı yansır. Okuduğumuz bu ayet-i kerime Lokman suresi, yani 31. surenin 18. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir şeklinde cevap vermişti.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
3: اللهم sana boyun eğdim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sana gönül bağladım. Ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse İstemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.''

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler, dolu tanesi gibi gözükürdü.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır."

Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
9: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
10: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cubni vel harami ve azabil kabr. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها
9: اللهم acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak, başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da,

verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali, Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki, sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman, bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise, emredileni veren denilmektedir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz, her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsan onuru, ırz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haram, dokunulmazdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye şer olarak yeter. Hadiste insanlar arası ilişkilerde saygı gösterilmesi gereken üç temel unsur zikredilmiştir. Can, mal ve ırz olarak belirtilen bu temel değerler neredeyse insana ait maddi manevi varlık alanının bütününe tekabül etmektedir. Allah'ın insana bahşettiği bir hayat, o hayatın idamesi için sahip olunan mal ve insanı insan yapan değerleri temsil eden ırz. Can ve mal maddi boyuta işaret ederken ırz insanın manevi kişiliğine işaret etmektedir. Bu hadiste üzerinde en çok durulması gereken ırz kelimesinin Arapçadaki temel anlamı nefstir. Beden ve hasep gibi anlamları da bu manayı pekiştirmektedir. Kısaca ırzı insanın kendisi yani ruh ve beden bütünlüğünün oluşturduğu kişiliği olarak tanımlayabiliriz. Nakiyül ırz, ırz temizliği tabiri Arapçada insanın kişilik olarak ayıplardan, kusurlardan arınmış olduğunu ifade eder. Sevgili Peygamberimiz, kişinin saygın ve dokunulmaz değerleri arasında can ve malın yanı sıra ırzı da sayarak, insanın manevi kişiliğinin, onur, şeref ve haysiyetinin de en az diğerleri kadar önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtmiştir. Onun için veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şu gününüzde, Arefe günü, hac ibadetinin yapıldığı şu ayınız ve şu beldeniz Mekke gibi saygındır, dokunulmazdır buyurarak hitap ettiği insanlara bu değerleri, önemini kavrayıp mukayese edebilecekleri kutsallarla açıklamıştır. İnsan kişiliğinin çok önemli bir yapı taşı olan iffet ve namus, muhtemelen bu öneminden dolayı Türkçemizde adeta ırz kavramıyla özdeş hale getirilmiş, bununla da daha çok cinsel kimliğin korunması kastedilmiştir. Ancak buradaki namus kelimesinin de hadiste geçen ırz kavramının da anlamı daha geniş ve kapsayıcıdır. Nitekim Allah Resulü, kişinin haksız yere bir Müslümanın ırzına dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir buyururken bu anlam genişliğine dikkat çekmiştir. Başka bir hadislerinde de kim bir Müslümanı saygınlığının zedelendiği, ırzının çiğnendiği bir durumda yalnız bırakırsa, Allah da onu yardımının istendiği bir durumda yalnız bırakır. Kim de böyle bir kimseye yardım ederse, Allah da ona yardımına ihtiyaç duyulan yerde yardım eder buyurarak, Müslümanın şerefine, namus, onur ve haysiyetine, yani ırzına yapılan saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini bildirmiştir. Manevi kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin hukuki bağlamda ele alınıp cezalandırılmasının tarihinin ne kadar eskiye uzandığını, çağdaş hukuk sistemlerindeki manevi tazminat cezalarının menşeinin nereye dayandığını bilmesek de, en azından kişinin ırz ve namusuna, şeref ve haysiyetine yönelik bir iftiranın cezasının hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafından 15 asır önce verilmiş olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 4. ayeti, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere yönelik yaptırımı içermektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için 4 şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık, günahkardırlar. Zina suçunun cezasının 100 sopa olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, zina iftirasına da buna yakın bir ceza vermiş. Ayrıca böyle kişilerin şahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi ağır bir manevi yaptırımı da ilave etmiştir. İşte bu, İslam dininin kişinin namusuna, onur ve haysiyetine, yani bir bütün olarak manevi kişiliğine verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. Burada dikkati çeken bir husus, kasf cezası olarak bilinen bu iftira cezasının Kur'an'da da erkekler için ayrıca zikredilmemiş olmasıdır. Erkeklerin namuslarına, şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırı da şüphesiz haramdır ve cezayı gerektirir. Ancak bu tür saldırıların insanlık tarihi boyunca en çok kadınlara yöneldiği ve bu iftiraya maruz kalan kadınların erkeklerle kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz etkilenerek hayatları boyunca ne büyük acı ve sıkıntılara maruz kaldıkları düşünülürse, ilahi iradenin kadınları öncelemesinin hikmeti daha iyi anlaşılır. Nitekim bu ayetin ilk muhatapları olan bazı kötü niyetli kimseler, Hazreti Peygamber'in sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik iftiralarının cezalarını o dönemde çekmişlerdir. Bu ayetin Müslüman erkeklere verdiği önemli bir mesaj da şudur: siz erkekler, kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne bakarak hakkında kesin bilgilere sahip olmadığınız kadınlar hakkında olumsuz değerlendirme ve nitelendirmelerde bulunmayın. Onların iffeti ve namusuna yönelik ağzınıza kolayca geliveren ve çoğu zaman kullanmakta sakınca görmediğiniz yakıştırmalardan uzak durun. Şaka bile olsa bu yakıştırmaların o kadınların psikolojisinde ne büyük sarsıntılara yol açtığını düşünün. Üstelik kolayca ağzınızdan çıkıveren bu isnatlar yüzünden Allah'ın cezasına müstahak ve şahitliği kabul edilmeyen bir yalancı durumuna düşmenizin işten bile olmadığını farkına varın ve kendinize çeki düzen verin. Hadisin Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye günah olarak yeter şeklinde ifade edilen son cümlesi de az önceki açıklamaya çalıştığımız ırz kavramıyla yakından ilgilidir. Hiçbir Müslüman din kardeşini küçük göremez. Hangi sebeple olursa olsun onu aşağılayamaz. onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun kadın olsun, bir topluluğun diğer topluluğu alaya almamalarını, alaya alınanların alanlardan belki daha hayırlı olduğunu bildiren, birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyuran, kötü zandan sakındıran, gizlilikleri araştırmayı yasaklayan, gıybet etmeyi, yani bir kimsenin arkasından konuşmayı, ölü kardeşinin etini yemek gibi niteleyen Yüce Rabbimiz de, müminlerin dikkat etmeleri ve saygı göstermeleri gereken manevi kişilik haklarına işaret etmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı şey, tebliğ ile yükümlü olduğu bu ilahi emirleri açıklayarak ve yaşayarak insanlara öğretmektir. Açıklamaya çalıştığımız hadisiyle yapmak istediği de budur.

Peygamberimiz şöyle demektedir: yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapan

Onu görmedim diyen Ayşe, bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı. Bir yandan yerdeki parçaları toplarken, diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek, "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

0: Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et, diyerek öğüt vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
3: Merhabalar efendim. İki cihan serveri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır, buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz

0: sallallahu aleyhi ve sellem, İzzet ve celal sahibi Allah şöyle buyurdu: "Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapamazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım." buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz." diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk, gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yeminin

de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek.

0: Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin çünkü o insanı namaza uyandırır. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyin de mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk O'nundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın. Yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde suresi 16-17. Ayetlerini okudu. Hayvanlar olmasaydı semadan yağmur inmezdi buyuran Peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü" diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.

0: İbn Abbas şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince, şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur: "Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsana'l hadi hadi Muhammed.
0: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat,

bununla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu'l-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın "Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder" dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı: bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa, Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa, 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.

Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Yaratılış. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise Kur'an'da size tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Mekke'nin fethi pek çok insanın kalbindeki kilitleri açmakla beraber, İslam hakkında giderilmeyi bekleyen bir merak duygusu da uyandırmıştı. Çünkü asla yıkılmaz sanılan putları yıkılmış, eğilmez sanılan ceberrutlar dize gelmiş, İslam'a karşı çıkanların sonu Ebabil'in önünde dağılan Ebrehe'nin askerleri gibi olmuştu. Kureyş'in bu değişimini gören ya da duyan çok sayıda kabile, Hazreti Peygamber'le görüşmek üzere Medine'ye heyetler gönderiyordu. Bunlar arasında Yemenli bir topluluk da vardı ki, daha ilk konuşmasında Hazreti Peygamber'in müjdesini kabul ettiklerini söylediler. Ayrıca İslam'ı daha iyi anlama ve yaratılışın başlangıcı hakkında bilgi alma isteklerini de arz ettiler. Allah Resulü onların isteklerini geri çevirmedi ve onlara şu özlü sözleri söyledi. Ezelde Allah vardı ve ondan önce hiçbir şey yoktu. Allah'ın arşı su üzerinde bulunuyordu. Sonra Allah gökleri ve yeri yarattı. Ardından da kainatın tamamını takdir ve tespit edip levh-i mahfuza yazdı. Bu olaydan da anlaşılacağı üzere yaratılış asırlardır insanoğlunun merakını cezbeden konulardan biridir. Nitekim hadiste bahsedildiği gibi Yemeniler de aynı merak duygusuyla yeni kabul ettikleri dinin peygamberine ilk önce bu konu hakkında soru yöneltmişlerdi.

de ki, yeryüzünde dolaşın da Allah başlangıçta nasıl yaratmış bir bakın ikazıyla, insanın sahip olduğu akıl ve duyu gibi melekelerle yaratılışa dair bir fikir edinebileceğini ima etmektedir. Kur'an, bir taraftan Allah'ın celal ve cemalinin bir yansıması olan yaratılışın resimlerini insan beynine yansıtmakta, diğer taraftan hakikatleri gönlümüze akıtmaktadır. Bu bağlamda Allah'ın gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belli bir süre için yaratmış olduğu, ayrıca her şeyi yoktan var ettiği gerçeği gözler önüne serilmekte, Allah'ın bir şeyi yaratmak istediği zaman ona ol demesinin yeterli olduğu vurgulanmaktadır. Kuşkusuz bu yaratılanların içinde melekler, insanlar, bilinmeyen tanınmayanlar olan cinler, cennet ve cehennem hep beraber bulunmaktadır. Bunlar arasında en ilginç ve sancılı hikaye insana aittir. Nitekim insanoğlu daha ilk yaratılışta Allah'ın Rab olduğunu tasdik etmiş, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına, evet buna şahit olduk karşılığını vermişti. Bu doğrultuda meşhur sahabi Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste ifade edildiği üzere, Allah Resulü insanın yaratılışından bahsederken, her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar buyurarak, insanın tertemiz, günahsız ve kusursuz bir şekilde yaratıldığına dikkat çekmiştir. Bu nedenle fıtrat, çeşitli olumsuz etkilere maruz kalmadığı müddetçe, yaradanını tanıma ve iyiliğe yönelme eğilimindedir. Aslında peygamberlere kitap gönderilmesinin amacı da, yaratılıştan sahip olunan temiz fıtratın bozulmamasını sağlamaktır. Peygamber Efendimizin insanların yaratılışlarına binaen söylediği şu sözü bunu kanıtlar niteliktedir. İnsanlar gümüş ve altın madenleri gibi madenlerdir. İslam'dan önce iyi olanları, İslam'dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar. Allah Resulü Ebu Musa el-Eş'ari'nin naklettiği bir hadiste bunu daha da somutlaştırmakta ve Allah Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı. Bu sebeple Ademoğulları renk ve tabiat yönünden yeryüzü kadar değişik şekillerde vücuda geldiler. Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı, kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi huylu olarak dünyaya geldi buyurmaktadır. Rabbimiz, herkesin kendi mizaç ve karakterine göre hareket edeceğini Kur'an'da bildirmiştir. Yaratılış fıtratı bakımından aynı olan insanların yaratılış amacı ise yaratıcısına boyun eğmektir. Çünkü Allah Kur'an'da belirttiği üzere insanları ve cinleri sadece kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Allah'ı tanımayıp ona iman etmemek, Allah'tan başkasına tapmaksa fıtrata aykırıdır. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona boyun eğmiştir. Sonunda ancak ona döndürülüp götürüleceklerdir. Allah ilk başta nasıl yarattıysa sonra onu tekrarlayacaktır. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. İşte Allah bundan sonra aynı şekilde ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. Buna inanmamaksa kutsi bir hadiste belirtildiği üzere Ademoğlunun Allah'ı yalanlaması demektir. Zira Allah şöyle buyurmaktadır. Kulun beni yalanlaması, onu ilk yarattığım gibi tekrar diriltemeyeceğimi söylemesidir. Halbuki ikinci yaratma bana ilk yaratmadan daha zor değildir. Netice itibariyle yaratılış, Kur'an merkezli anlaşılması gereken bir olgudur. Gayba ait olan bu konunun gerçek mahiyeti Allah tarafından bilinmektedir.
Allah'a iman

0: eden bir kimse içinse, yaratılışın mahiyetinden çok gayesi önem arz etmektedir. Zira bir ölçü ve dengeye göre yaratılan her şey, insana eşsiz ve mükemmel bir yaratıcı olan Allah'ın varlığını ispat etmektedir. Şüphesiz yaratmak da, emretmek de ona mahsustur. Kur'an-ı Kerim'in yaratılışla ilgili olarak insana sunduğu bilgiler, Allah'ın sonsuz kudretinin en belirgin tezahürlerindendir. Yaratılışın sırlı hikayesinin peşine takılmak, insanın Rabbi karşısındaki aczini ikrar etmesi olduğu kadar, rububiyet ve uluhiyet nurunun ne denli sorunsuz ve söndürülemeyecek kadar muhteşem olduğunun da kabulüdür. Soğuktan korunmak için elbiselerine bürünen, sıcaktan bunalan, hastalıklar karşısında güçten düşüveren insan, kendisiyle ilgili pek çok şeyi kontrol edemezken, bütün arz sırlı bir biçimde Allah'ın kudretine boyun eğmekte, gökyüzündeki bulutlar, engin mavilikleriyle ufka doğru uzanıp giden denizler, hep O'nun koyduğu kanunlar çerçevesinde varlıklarını sürdürmekte, güneş ve ay ise belli bir döngüye tabi olarak itaat edilecek yegane kudrete lisan-ı halle işaret etmektedir. Karmaşık olduğu kadar ahenkli bir nizamın, bilimle çözümlemeye çalıştığımız, üzerine teoriler kurduğumuz kainatın ve canlıların yaratılışına dair bu efsunlu hikaye, merak duygumuzun en gözde konusu olmaya devam etmektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.

Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin.

Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri.

0: keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda anlar nadan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır. Bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız, bari yolun hakkını verin, dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki, dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır, buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.

0: Kutlu Çağrı.
1: İnsan onuru, ırz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haram, dokunulmazdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye şer olarak yeter. Hadiste insanlar arası ilişkilerde saygı gösterilmesi gereken üç temel unsur zikredilmiştir. Can, mal ve ırz olarak belirtilen bu temel değerler neredeyse insana ait maddi manevi varlık alanının bütününe tekabül etmektedir. Allah'ın insana bahşettiği bir hayat, o hayatın idamesi için sahip olunan mal ve insanı insan yapan değerleri temsil eden ırz. Can ve mal maddi boyuta işaret ederken ırz insanın manevi kişiliğine işaret etmektedir. Bu hadiste üzerinde en çok durulması gereken ırz kelimesinin Arapçadaki temel anlamı nefstir. Beden ve hasep gibi anlamları da bu manayı pekiştirmektedir. Kısaca ırzı insanın kendisi yani ruh ve beden bütünlüğünün oluşturduğu kişiliği olarak tanımlayabiliriz. Nakiyül ırz, ırz temizliği tabiri Arapçada insanın kişilik olarak ayıplardan, kusurlardan arınmış olduğunu ifade eder. Sevgili Peygamberimiz, kişinin saygın ve dokunulmaz değerleri arasında can ve malın yanı sıra ırzı da sayarak, insanın manevi kişiliğinin, onur, şeref ve haysiyetinin de en az diğerleri kadar önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtmiştir. Onun için veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şu gününüzde Arefe günü, hac ibadetinin yapıldığı şu ayınız ve şu beldeniz Mekke gibi saygındır, dokunulmazdır buyurarak hitap ettiği insanlara bu değerleri önemini kavrayıp mukayese edebilecekleri kutsallarla açıklamıştır. İnsan kişiliğinin çok önemli bir yapı taşı olan iffet ve namus, muhtemelen bu öneminden dolayı Türkçemizde adeta ırz kavramıyla özdeş hale getirilmiş, bununla da daha çok cinsel kimliğin korunması kastedilmiştir. Ancak buradaki namus kelimesinin de hadiste geçen ırz kavramının da anlamı daha geniş ve kapsayıcıdır. Nitekim Allah Resulü, kişinin haksız yere bir Müslümanın ırzına dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir buyururken bu anlam genişliğine dikkat çekmiştir. Başka bir hadislerinde de kim bir Müslümanı saygınlığının zedelendiği, ırzının çiğnendiği bir durumda yalnız bırakırsa, Allah da onu yardımının istendiği bir durumda yalnız bırakır. Kim de böyle bir kimseye yardım ederse, Allah da ona yardımına ihtiyaç duyulan yerde yardım eder buyurarak, Müslümanın şerefine, namus, onur ve haysiyetine yani ırzına yapılan saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini bildirmiştir. Manevi kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin hukuki bağlamda ele alınıp cezalandırılmasının tarihinin ne kadar eskiye uzandığını, çağdaş hukuk sistemlerindeki manevi tazminat cezalarının menşeinin nereye dayandığını bilmesek de, en azından kişinin ırz ve namusuna, şeref ve haysiyetine yönelik bir iftiranın cezasının hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafından 15 asır önce verilmiş olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 4. ayeti, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere yönelik yaptırımı içermektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra bunu ispat için 4 şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık, günahkardırlar. Zina suçunun cezasının 100 sopa olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, zina iftirasına da buna yakın bir ceza vermiş. Ayrıca böyle kişilerin şahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi ağır bir manevi yaptırımı da ilave etmiştir. İşte bu, İslam dininin kişinin namusuna, onur ve haysiyetine, yani bir bütün olarak manevi kişiliğine verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. Burada dikkati çeken bir husus, kasf cezası olarak bilinen bu iftira cezasının Kur'an'da da erkekler için ayrıca zikredilmemiş olmasıdır. Erkeklerin namuslarına, şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırı da şüphesiz haram.

yalandır ve cezayı gerektirir. Ancak bu tür saldırıların insanlık tarihi boyunca en çok kadınlara yöneldiği ve bu iftiraya maruz kalan kadınların erkeklerle kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz etkilenerek hayatları boyunca ne büyük acı ve sıkıntılara maruz kaldıkları düşünülürse, ilahi iradenin kadınları öncelemesinin hikmeti daha iyi anlaşılır. Nitekim bu ayetin ilk muhatapları olan bazı kötü niyetli kimseler, Hazreti Peygamber'in sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik iftiralarının cezalarını o dönemde çekmişlerdir. Bu ayetin Müslüman erkeklere verdiği önemli bir mesaj da şudur. Siz erkekler, kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne bakarak, hakkında kesin bilgilere sahip olmadığınız kadınlar hakkında olumsuz değerlendirme ve nitelendirmelerde bulunmayın. Onların iffeti ve namusuna yönelik ağzınıza kolayca geliveren ve çoğu zaman kullanmakta sakınca görmediğiniz yakıştırmalardan uzak durun. Şaka bile olsa bu yakıştırmaların o kadınların psikolojisinde ne büyük sarsıntılara yol açtığını düşünün. Üstelik kolayca ağzınızdan çıkıveren bu isnatlar yüzünden Allah'ın cezasına müstahak ve şahitliği kabul edilmeyen bir yalancı durumuna düşmenizin işten bile olmadığını farkına varın ve kendinize çeki düzen verin. Hadisin Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye günah olarak yeter şeklinde ifade edilen son cümlesi de az önceki açıklamaya çalıştığımız ırz kavramıyla yakından ilgilidir. Hiçbir Müslüman din kardeşini küçük göremez. Hangi sebeple olursa olsun onu aşağılayamaz. Onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun kadın olsun, bir topluluğun diğer topluluğu alaya almamalarını, alaya alınanların alanlardan belki daha hayırlı olduğunu bildiren, birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyuran, kötü zandan sakındıran, gizlilikleri araştırmayı yasaklayan, gıybet etmeyi, yani bir kimsenin arkasından konuşmayı, ölü kardeşinin etini yemek gibi niteleyen Yüce Rabbimiz de, müminlerin dikkat etmeleri ve saygı göstermeleri gereken manevi kişilik haklarına işaret etmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı şey, tebliğ ile yükümlü olduğu bu ilahi emirleri açıklayarak ve yaşayarak insanlara öğretmektir. Açıklamaya çalıştığımız hadisiyle yapmak istediği de budur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler. Seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görse yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi" dedi. Kimi de "Belki de işitmedi" dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radiyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız. Fakat duanız kabul edilmez.''

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber, emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam, misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri

0: develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir" buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" dedi.

İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah," diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah," demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz," buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika en adille ev udall, ev ezille ev uzell, ev azlime ev uzlam, ev ejhele ev yujhele aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa nurlu nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
2: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
3: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
4: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
3: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
4: Evet.
2: Yo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha? O bir şair bence. Bu sözler de bir şairin şiirleri işte.
3: O öyle demiyor ama. Bunlar Allah'ın ona vahyettiği sözlermiş.
4: Bence bu sözler olsa olsa kahin sözüdür.
3: Yani Muhammed bir kahin mi diyorsun?
4: Olabilir, neden olmasın? Ya da bir hasta.
2: Bak, bu olabilir. Belki de büyü tesir etmiştir ona. He? Olamaz mı?
3: Olabilir.
2: Ya da cinler musallat olmuş olabilir.
4: Bu da mümkün. Evet, cinlenmiş olabilir.
5: Mekke'nin evlatları, şurada oturmuş dinleniyordum. Konuştuklarınızı işittim. Kimdir bu adam? Kim bu bahsettiğiniz Mecnun?

0: Muhammed, Abdullah'ın oğlu Muhammed.
1: Eğer durumu bahsettiğiniz gibiyse onu iyileştirebilirim.
2: Nasıl?
1: Bu haldeki insanları bilirim. Onların üstüne okunacak tesirli sözler de bilirim. Nice iyileşmez denilen hastaları, aklı başından gitmiş divaneleri iyileştirdim ben. Eğer dediğiniz gibiyse onu da iyileştiririm.
3: Nasıl? Nasıl yaptın peki bu dediklerini?
1: Benim için zor değil. Çünkü öylelerine musallat olmuş şeyleri bilirim. Anlatın bakalım. Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
3: Büyülenmiş gibi bir hali var.
0: Aklını yitirmiş galiba.
4: Evet, garip garip sözleri var. Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
1: Öyle mi?
3: Evet, söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
4: Hatta bununla da kalmıyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
3: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek. Yo, buna müsaade edemeyiz.
0: Eğer onu iyi idare eder ve yaptıklarından vazgeçmesini sağlarsan bize de iyilik etmiş olursun.
1: Biz de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayız.
4: Evet, bırakmayız. Şu çölde hayal edemeyeceğin şeylere sahibiz.
1: Merak ettim doğrusu bu adamı. Gidip onu göreceğim. Bakalım neymiş ona musallat olan şeyler.
5: Dımat Hazreti Peygamber'i daha önce görmemişti. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Mekkeli müşriklerin kendisine anlattıkları gibi olduğunu zannediyordu. Bu düşüncelerle Hazreti Peygamber'i görmeye geldi. Kendi düşüncesine göre tasallut altındaki birinin üzerine tesirli olduğuna inandığı sözleri okuyacak ve onu kurtaracaktı. Bir Mecnun'la karşılaşmayı bekliyordu. Lakin öyle olmadı. Dımat Allah Resulü'nü gördü, onun gözlerinin içine baktı ve onun tebessümüyle yüzü aydınlandı. Sonra Nurlu Nebi'nin sözlerini dinledi ve kendisini o güne kadar hiç hissetmediği bir şekilde huzurlu hissetti. Rahmet elçisinin sözlerini dinlemiş ve şimdi de kendi sözlerini söylemek istiyordu. Resulullah'ın gözlerine baktı ve konuşmaya başladı.
1: Bunlar, bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de sihirbazların sözlerini de dinledim ama seninki gibi hiçbir söz işitmedim. Bunlar ne kahin ne sihirbaz ne de şair sözleri. Bunlar gerçekten söz deryasının derinliklerine ulaşmış hakikatler. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.
5: Dımat Allah Resulüne biat ederek iman etti. Onun sözlerinin kahin sözleri olmadığını anlamıştı. Allah Resulü'nün bu tür inançları yasakladığını da öğrenecekti. Ashabını her zaman doğruya ve en güzele yönlendiren Allah'ın elçisi bir sohbetinde kahinler hakkında konuşuyordu. Onların bir doğru söze yüzden fazla yalan katan insanlar olduğunu söyledi ve ashabını onlara gitmekten nehyetti. Resulullah bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu da söyledi. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra kim de bir kahine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur dedi ve kahinlere giderek onların sözlerine inanmayı kesin bir dille yasakladı. Rahmet elçisi büyüden uzak durulmasını söylüyor ve onun şirkle ilişkisine dikkat çekiyordu. Allah Resulü, kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir dedi ve ashabını bu tür şeylere karşı uyardı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının" buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiği

dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Men senne fil islami sünneten haseneten felahu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh min gayri en yenkusa min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre, insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi, başkalarının iyilik yapmasına önce olursa, onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar, bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı, her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda, bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek, o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir buyurmuştur. Ayete göre iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

diyordu. Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru, kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et, kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. En üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet, doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve

Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştır.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz" buyurdular. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. "Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım" de buyurdu.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır. Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler. O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince

Abdullah bin Zübeyir perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak, Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim, yani adak adadım. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyir ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

Bir gün Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.

Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir. İyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.

Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz? Öyle şey mi olur diye sordu. Adam benim ya Resulallah. O halde nasıl istiyorsa öyle olsun. Borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır," dedi.

yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp

Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak felake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre, o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

0: dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini artırmayı yasakladı.

İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acıdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında üç defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok." der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz." der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye "Şu adam hakkında ne düşünürsün?" diye sordu. O da "Eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse, sözü dinlenmeye layık biridir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adam, "Ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese, isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese, sözüne kulak asılmaz." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu fakir, öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır." buyurdu.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder.

adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben böyle yalan görmedim.
2: Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed.
1: Bir şey biliyor musun? Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor.
2: Bana anlattıklarını onlara da anlat.
1: Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
3: Kaç penceresi vardı?
4: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
5: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı.
6: Tamam tamam, doğru söyledin.
7: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
6: Ya bunu bilmesi imkansızdı.
8: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
3: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
8: Elbette.

0: Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
1: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
2: Ne oldu yine?
1: Ne olacak Evsliler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
2: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
1: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
2: Kaç büyüğünüz öldü, kaç erkek sakat kaldı. Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem Evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
1: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de Hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
2: Kendi ağzınla söyledin. Bir Evs'le bir Hazreçli'nin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
1: Asla, asla geri adım atan biz olmayacağız.
0: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden ölçülerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
3: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
4: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
3: Bugün meşhur şairlerden Levit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
4: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
3: Hayır.
0: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Süfyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.
5: Ey halkım, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır.
0: Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
3: Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok.
5: Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?
3: Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma.
0: Bunun üzerine Yaz susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesribli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan İyas bin Muaz. Evs kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer Hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Resul-i Ekrem onları selamladı ve kimlerdensiniz diye sordu.
6: Hazreç kabilesinden bir grubuz.
0: Peygamberimiz oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi diye sordu.
6: Evet.
0: Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya

0: başladı. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyundan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. Peygamberimiz Kur'an okudukça sözlerinin güzelliği kalplerin derinliklerine indi. Yüzlerinde tasdik ve kabul ifadeleri belirdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
1: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
2: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
3: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler.
0: Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler.
4: Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Efs'te kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz. Yahudilerse bu durumu fırsat bilir, sürekli bizi savaşa iterler. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse senden daha şerefli bir kimse yok demektir.
0: Peygamberimizin gönlü sevinçle dolmuştu. İlk defa hüsnü kabul görüyordu. Yesriblilerin bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri Akabe biatine zemin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesrib'de herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki içinde peygamberimizin ve İslamiyet'in anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu.
5: Esat, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize.
4: Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzından dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasın istedim. Göreceksiniz, konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu.
5: Az kaldı. Yesrib'de onu doymayan kalmadı. Bir müddet sonra pek çok kişi kabullenecektir İslam'ı.
4: İnşallah. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
5: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz.
4: Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz, tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağırmasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın.
6: Evet, doğru söylüyorsun.
3: Evet, haklısın.
5: Doğru. Yaklaştık. Birazdan onunla buluşacağız. Çok heyecanlıyım.
0: Peygamberimiz yanında bir grup arkadaşıyla sözleştikleri gibi Akabe'de bekliyordu. Burayı seçmesinin sebebi göz önünde olmayan bir yer olmasıydı. Gece burada yapılan bir görüşmeden Kureyş haberdar olamazdı. Yesripli grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra Peygamberimiz Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz diye sordu.
3: Allah'a ortak koşmayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz,
7: çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, kimseye iftira etmeyeceğiz.
8: Ey Allah'ın Resulü, sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz.
0: Allah Resulü onlara, kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu onun kefareti olur. Günahları bağışlanır. Kim de bunlardan birini hatayla işler, işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır, dedi.
3: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
7: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesripli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde, Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr ile Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Mus'ab bin Ümeyr, Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Amaydı. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesripli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam, bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim." sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir." buyurdu.

İnsan onuru, ırz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haram, dokunulmazdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye şer olarak yeter. Hadiste insanlar arası ilişkilerde saygı gösterilmesi gereken üç temel unsur zikredilmiştir. Can, mal ve ırz olarak belirtilen bu temel değerler neredeyse insana ait maddi manevi varlık alanının bütününe tekabül etmektedir. Allah'ın insana bahşettiği bir hayat, o hayatın idamesi için sahip olunan mal ve insanı insan yapan değerleri temsil eden ırz. Can ve mal maddi boyuta işaret ederken ırz, insanın manevi kişiliğine işaret etmektedir. Bu hadiste üzerinde en çok durulması gereken ırz kelimesinin Arapçadaki temel anlamı nefstir. Beden ve hasep gibi anlamları da bu manayı pekiştirmektedir. Kısaca ırzı insanın kendisi yani ruh ve beden bütünlüğünün oluşturduğu kişiliği olarak tanımlayabiliriz. Nakiyül ırz, ırz temizliği tabiri Arapçada insanın kişilik olarak ayıplardan, kusurlardan arınmış olduğunu ifade eder. Sevgili Peygamberimiz, kişinin saygın ve dokunulmaz değerleri arasında can ve malın yanı sıra ırzı da sayarak, insanın manevi kişiliğinin, onur, şeref ve haysiyetinin de en az diğerleri kadar önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtmiştir. Onun için veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şu gününüzde Arefe günü, hac ibadetinin yapıldığı şu ayınız ve şu beldeniz Mekke gibi saygındır, dokunulmazdır buyurarak

0: hitap ettiği insanlara bu değerleri, önemini kavrayıp mukayese edebilecekleri kutsallarla açıklamıştır. İnsan kişiliğinin çok önemli bir yapı taşı olan iffet ve namus, muhtemelen bu öneminden dolayı Türkçemizde adeta ırz kavramıyla özdeş hale getirilmiş, bununla da daha çok cinsel kimliğin korunması kastedilmiştir. Ancak buradaki namus kelimesinin de hadiste geçen ırz kavramının da anlamı daha geniş ve kapsayıcıdır. Nitekim Allah Resulü, kişinin haksız yere bir Müslümanın ırzına dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir buyururken bu anlam genişliğine dikkat çekmiştir. Başka bir hadislerinde de kim bir Müslümanı saygınlığının zedelendiği, ırzının çiğnendiği bir durumda yalnız bırakırsa, Allah da onu yardımının istendiği bir durumda yalnız bırakır. Kim de böyle bir kimseye yardım ederse, Allah da ona yardımına ihtiyaç duyulan yerde yardım eder buyurarak, Müslümanın şerefine, namus, onur ve haysiyetine, yani ırzına yapılan saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini bildirmiştir. Manevi kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin hukuki bağlamda ele alınıp cezalandırılmasının tarihinin ne kadar eskiye uzandığını, çağdaş hukuk sistemlerindeki manevi tazminat cezalarının menşeinin nereye dayandığını bilmesek de, en azından kişinin ırz ve namusuna, şeref ve haysiyetine yönelik bir iftiranın cezasının hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafından 15 asır önce verilmiş olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 4. ayeti, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere yönelik yaptırımı içermektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için 4 şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık, günahkardırlar. Zina suçunun cezasının 100 sopa olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, zina iftirasına da buna yakın bir ceza vermiş. Ayrıca böyle kişilerin şahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi ağır bir manevi yaptırımı da ilave etmiştir. İşte bu, İslam dininin kişinin namusuna, onur ve haysiyetine, yani bir bütün olarak manevi kişiliğine verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. Burada dikkati çeken bir husus, kasf cezası olarak bilinen bu iftira cezasının Kur'an'da da erkekler için ayrıca zikredilmemiş olmasıdır. Erkeklerin namuslarına, şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırı da şüphesiz haramdır ve cezayı gerektirir. Ancak bu tür saldırıların insanlık tarihi boyunca en çok kadınlara yöneldiği ve bu iftiraya maruz kalan kadınların erkeklerle kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz etkilenerek hayatları boyunca ne büyük acı ve sıkıntılara maruz kaldıkları düşünülürse, ilahi iradenin kadınları öncelemesinin hikmeti daha iyi anlaşılır. Nitekim bu ayetin ilk muhatapları olan bazı kötü niyetli kimseler, Hazreti Peygamber'in sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik iftiralarının cezalarını o dönemde çekmişlerdir. Bu ayetin Müslüman erkeklere verdiği önemli bir mesaj da şudur: siz erkekler, kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne bakarak hakkında kesin bilgilere sahip olmadığınız kadınlar hakkında olumsuz değerlendirme ve nitelendirmelerde bulunmayın. Onların iffeti ve namusuna yönelik ağzınıza kolayca geliveren ve çoğu zaman kullanmakta sakınca görmediğiniz yakıştırmalardan uzak durun. Şaka bile olsa bu yakıştırmaların o kadınların psikolojisinde ne büyük sarsıntılara yol açtığını düşünün. Üstelik kolayca ağzınızdan çıkıveren bu isnatlar yüzünden Allah'ın cezasına müstahak ve şahitliği kabul edilmeyen bir yalancı durumuna düşmenizin işten bile olmadığını farkına varın ve kendinize çeki düzen verin. Hadisin Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye günah olarak yeter şeklinde ifade edilen son cümlesi de az önceki açıklamaya çalıştığımız ırz kavramıyla yakından ilgilidir. Hiçbir Müslüman din kardeşini küçük göremez. Hangi sebeple olursa olsun onu aşağılayamaz. Onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun kadın olsun, bir topluluğun diğer topluluğu alaya almamalarını, alaya alınanların alanlardan belki daha hayırlı olduğunu bildiren birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyuran, kötü zandan sakındıran, gizlilikleri araştırmayı yasaklayan, gıybet etmeyi, yani bir kimsenin arkasından konuşmayı, ölü kardeşinin etini yemek gibi niteleyen Yüce Rabbimiz de, müminlerin dikkat etmeleri ve saygı göstermeleri gereken manevi kişilik haklarına işaret etmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı şey, tebliğ ile yükümlü olduğu bu ilahi emirleri açıklayarak ve yaşayarak insanlara öğretmektir. Açıklamaya çalıştığımız hadisiyle yapmak istediği de budur.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale et-Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı. Kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım var derdi.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'd. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
3: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakları

kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste iman.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Kun fid dunya ke enneke garib ev abiru sebil.
4: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan

dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam

5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Selem'e Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve "Ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim," dedi. Yaşlı adam, "Hangisini almayı düşünüyorsun?" diye sordu. O da, "Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız," dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. "Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı," dedi. "Peki nasıl bir şey alırsınız?" dedim. Onlar, "Bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip iki yaşına basmış olanı," dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir demektedir. Bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuş, İbni Ömer'in tanıyorum demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer ismini bilmiyorum diye cevap vermiş, Peygamberimiz evi nerededir diye sorduğunda da bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü bu tanıma değildir demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan değişim. Onun örnekliğinde hayata geçirilen Kur'ani değerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla vedalaştığı ve insanlığa önemli mesajlar verdiği veda hutbesinde, "Cahiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır," dedi. Bu vesileyle tüm insanlığa son din İslam'ın bazı buyruklarını hatırlattı. Onun önderliğinde yaşanan köklü değişimin, insan onurunu merkeze koyan ve evrensel huzuru vaat eden ilkelerin bazıları şunlar oldu. Kız çocuklarından utanmamak. Onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Nahl Suresi 58 ve 59. ayetler. Onlardan biri Rahman'a yakıştırdığı kız çocuğuyla müjdelenince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Zuhruf Suresi 17. ayet. Diri diri gömülen kıza hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, Tekvir Suresi 8. ayet. Kadınların erkek merkezi cahiliye toplumu içinde ikinci derecede bir yere sahip olduklarını söylemek yanlış olmaz. Bunda büyük çoğunluğu itibarıyla göçebe bir hayat sürmenin de rolü vardır. Çöl şartları içinde sık sık yer değiştirmek zorunda kalan, zaman zaman diğer kabilelere baskın yapma ve ganimet elde etme mecburiyetinde bulunan göçebe kabilelerin yaşantısında, muharip, savaşçı sınıftan olmayan ve daha ziyade tüketici olarak görülen kadının ikinci derecede bir role sahip olması şaşırtıcı değildir. Bu konum bazen kadınların hayatını bile önemsiz hale getirmiştir. Kız çocuklarının ailenin ve kabilenin imkanlarını tüketmesinin önüne geçmek ya da kabileler arasındaki baskınlarda yabancıların eline geçmesinin vereceği utançtan kurtulmak için nadiren de olsa kendi ailesi tarafından öldürülmesi bunun bir kanıtını teşkil eder. Hazreti Peygamber'in içinde yaşadığı, aralarında yetiştiği İslam öncesi Mekke toplumunda kadına biçilen değer, bir kız çocuğu doğduğu zaman hissedilenler ve yaşananlarla anlaşılabilir. Nahl Suresi 58 ve 59. ayetlerde Allah, "Onlardan birine bir kız çocuğu müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir, aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir, böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar." Kız çocuklarıyla ilgili bu değer yargısını kötü bir hüküm olarak belirtmiştir. Hazreti Peygamber de konuya ilişkin hassasiyetini İslam toplumundaki değişime yön vermesi açısından, kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olur veya iki kızı veya iki kız kardeşi olur da onlarla birlikte güzelce yaşar ve onlar hakkında Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa onun için cennet vardır sözüyle dile getirmiştir. Kız çocuklarından utanmayı yeren, gayri insani bulan söz konusu ilahi buyruklar ve Hazreti Peygamber'in hassasiyetine bakıldığında, İslam dininin dünyaya gözlerini açan kız çocuklarını kendileriyle utanç ve öfke duyulan değil, sayelerinde cennete erişilebilecek birer varlık olarak kabul ettiği rahatlıkla görülür. Kadınlara değer vermek. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 71. ayet. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa suresi 1. ayet. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Bakara suresi 187. ayet. Şüphesiz ben, erkek olsun kadın olsun ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir, sizden bir şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Ali İmran suresi 195. ayet. İslam öncesi dönemde cahiliye Araplarının kadın ve evlilikle ilgili kabulleri, mülkiyet anlayışlarıyla ilgiliydi. Kadın, hak sahibi olmaktan ziyade hakka ve adeta mal edinmeye konu olan bir eşya durumundaydı. Evlenen kadın, babalarının hakkından çıkıp mehir karşılığı kocanın hakimiyetine girmiş olurdu. Koca, mehrini verip geçindirmeyi göze aldığı sürece istediği sayıda kadınla evlenebilirdi. İslamsa bir insan olarak kadını erkekle eşit statüde kabul etmiş ve gerek yaratılış gerekse hak ve sorumluluklar yönünden erkeklerle eşit konumda olan bir kadın portresi çizmiştir. Tahrif edilmiş ilahi dinlerin aksine ilk günahı sadece kadına yüklememiş, insan olgusunu işlerken cinsiyet ayrımına gitmemiştir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde kadın ve erkek birbirine eşit oranda bağımlı resmedilmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de veda hutbesinde kadınların haklarına ve kadın erkek ilişkilerine temas ederken, "Ey insanlar, kadınlarınız üzerinde hakkınız, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır." mesajını vermiştir. Dolayısıyla İslam dininde kadın, erkekle aynı seviyede görülüp şahsi, hukuki ve sosyal haklar açısından denk tutulmuştur. Kadının ibadet, miras, ticaret ve malını tasarruf gibi birçok şahsi hakları vardır. Erkekler karşısında kadının hak ve hukuku kanunla korunmuş ve kadınların sahip oldukları hak ve hukukun şuuruna varmaları hedeflenmiştir. Kadının en üst düzeyden aşağıya doğru kamu görevlisi olması, vakıf ve dernekler kurması hususunda kadınları ehliyetsiz kabul eden İslami bir hukuk kuralı yoktur. Hazreti Peygamber tarihe geçen, "Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır" sözü ve "Allah'ım ben iki zayıfın, yetimin ve kadının hakkına el uzatılmasını yasaklıyorum" uyarısıyla çağlar ötesi bir mesaj vermiştir. Yine "Cennet annelerin ayakları altındadır"

sözüyle de neslin devamını sağlayan kadının toplumda devam ettirilmesi gereken kutsal yönüne işaret etmiştir. Miras çarpıklığına vesile olmamak. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. Mirasçılar ikiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa anne babasından her birinin mirasından altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona varis olmuşlarsa annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa annesinin payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 11. ayet. İslam öncesi Arap ailesinde sadece baba cihetinden erkek yakınlar mirasçı olabilirdi. Anne tarafından akrabalarla kadınlar mirasçı olamazdı. Bilindiği kadarıyla tarihte kadına hiçbir şekilde miras hakkı tanımayan toplum İslam öncesi Arap toplumuydu. Kabile savaşlarının yaygın olması dolayısıyla ayakta kalabilme mücadelesi savaşan, ganimet getiren, kabilenin haysiyet ve şerefini koruyan erkeğin omuzlarında olduğu için nimet külfet mukabili düşüncesiyle miras da onun hakkı olarak kabul edilir, bunu yapamayan kadına miras verilmezdi. Mirastan pay verilmesi şöyle dursun, kadının kendisi mirasa konu olur, bir eşya gibi miras olarak el değiştirirdi. Kocası öldüğü zaman onun en yakın erkek mirasçısı gelir, malına mirasçı olduğum gibi karısına da mirasçı oldum der, isterse mehrini öder, onunla evlenir, isterse de başkasına nikahlar, mehrini alırdı. Bu gelenekten gelen sahabeden bazıları miras ayeti inip kadınlara da pay hakkı tanınınca, ata binemeyen, savaş yapamayan, ganimet getiremeyen bu gibilere neden mirastan pay ayrılıyor diyerek yeni durumu yadırgamışlardı. Ancak Hazreti Peygamber ayetleri çok net bir şekilde açıklamış, İslam'ın karı ve kocayı birbirine mirasçı kıldığını, genel kural olarak kız çocuklarına da mirastan pay verilmesi gerektiğini ve bunun ölçülerini ortaya koymuştur. Emanete hıyanet etmemek. Kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Bakara suresi 283. ayet. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Mü'minun suresi 8. ayet. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Me'ariç suresi 32. ayet. İslam öncesi cahilane yaşam tarzının çarpık yönleri içerisinde emanetlere riayetsizlik ve buna bağlı güvensizlik ortamı hakimdi. Bu konuda Hazreti Peygamber yaşadığı toplumun en güvendiği neredeyse tek kişiydi. Daha sonra onun tebliğ ettiği dinin oluşturmak istediği örnek toplum modeli içinde kendisine gelen vahiyler doğrultusunda emanetlere hıyanet etmeme konusu çok önemsendi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de emanete hıyanet etmemenin daha çok müminlerin başlıca özellikleri arasında olduğuna vurgu yapıldı. Böylece oluşturulmak istenen örnek toplum modelinin güven temelli olması gerektiğine işaret edildi. Hazreti Peygamber de sarf ettiği, münafıklığın alameti üçtür, söylerse yalan söyler, söz verirse sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edilirse hıyanet eder sözüyle, emanete hıyanet etmeyi münafıklık alametleri arasında saydı. Bununla birlikte, sana emanet edene emanetini ver, sana hıyanet edene de hainlikte bulunma sözüyle ise, emanete hıyanet eden kişiye hıyanetle karşılık vermeyi de yasakladı.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi" demiştir. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü" dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut" buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter" dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut" dedi. Bahili, "Daha da arttır" dedi. "Her aydan 3 gün" dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü 3 parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem 3 gün oruç tut. 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma. 3 gün oruç tut, 3 gün tutma." Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır." Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini

işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, "Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ve hanımınla beraber hac et," buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, "Şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım," dedi. Satıcı da ona, "Ben sana toprağı içindekilerle sattım," deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi, "Benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var," diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin," dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki, yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası her zaman mütevazıydı, lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına, "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi artıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir. Ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer.

0: edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir.

Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız dediler.

Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine bir aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bana cevami-ül kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi. Ve peygamberler benimle son buldu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. Ben "Hayır, tutmadım" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır, tutmayacağım" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz" buyurdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Helak edici şu yedi günahtan sakının" buyurdu. Sahabiler "Ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır" buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi.
2: İnsanın değeri. Abdullah bin Amr bin As'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dünyanın yok olması Allah katında Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha önemsizdir. Hadis-i şerif Maide suresinin 32. ayetinde ifade edilen "Kim bir insanı bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" mealindeki ilahi beyana uygunluk göstermektedir. Kur'an'da İsrailoğullarına yöneltilen bu ilahi hitap hiç şüphesiz onların şahsında bütün insanlığı muhatap almakta ve hukuki gerekçeler, meşru müdafaa ve savaş gibi zorunlu durumlar dışında cana kıymanın çok ağır bir suç olduğunu bildirmektedir. Kur'an'a göre bu ağır suçun dünyevi cezası kısas, uhrevi cezası da Allah'ın gazabı, laneti ve ebedi cehennemdir. İslam dini zarureti hamse olarak bilinen korunması zorunlu beş temel değerin başına canı koymuş ve yaşama hakkını her şeyin üstünde tutmuştur. Onun için ölüm tehlikesine maruz kalan mümine haramları geçici olarak mübah saymış, cana yönelik ciddi bir tehdit karşısında inanca aykırı beyan ve davranışlara geçici olarak ruhsat vermiştir. Allah Resulü de her Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır buyurarak, Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı insanla ilgili korunması gereken bu temel değerlere dikkat çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz, insanı helake götüren yedi büyük günahtan biri saydığı haksız yere cana kıymayı önlemek için cahiliye döneminin adeti olan kan davalarını yasaklamış ve ilk olarak yeğeni Amir bin Rebia'nın kan davasını kaldırarak işe başlamıştır. Kardeşini öldürerek cana kıyma fiilinin ilk örneğini veren Hazreti Adem'in oğlunun bu kötü çığırı açmasından dolayı sonra gelen her katilin günahından hissedar olduğunu belirterek insanları bu acımasız eylemden sakındırmak istemiştir. İslamiyet, kimse diğerinin günahını yüklenmez ayetiyle suçun şahsiliği ilkesini getirmiş, düşmanlık ve saldırıya, aşırıya kaçmadan aynıyla mukabele edilmesini öngörmüştür. Mağdurun suçluyu bizzat cezalandırması, ihkak-ı hak yerine cezanın kamu otoritesince verilmesi ilkesini benimsemiştir. Bunlar bir bakıma cahiliyeden medeniyete geçişin göstergeleridir. Çünkü İslam öncesinin kabile hukuku, kolektif sorumluluk ve cezalandırma anlayışından hareketle, bazen suçlu yerine onun kabilesinden herhangi birini cezalandırmaya imkan tanımakta, bazen de mütekabiliyet sınırlarını aşan bir intikama sebebiyet vermekteydi. Halbuki Kur'an, eğer ceza karşılık verecekseniz, size yapılana denk bir ceza verin. Şayet sabrederseniz bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Buyurarak, cezanın dışında sabretmek ve sonucu Allah'a havale etmek gibi bir seçeneğin bulunduğuna da işaret etmektedir. Bugün ülkemizde yaşanan bazı olaylar, ne yazık ki 14 asır önce tanıştığımız bu medeniyetin değiştirmeye çalıştığı cahiliye zihniyetini hatırlatacak türdendir. Dinimizin yasakladığı kan davası bazı yörelerimizde hala ısrarla sürdürülmekte. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden onlarca kişi acımasızca katledilebilmektedir. Ancak farklı ulus ve dinlere mensup insanlar arasında görülebilecek düşmanlık ve çatışmaları aratmayacak sahneler, aynı dine mensup, hatta birbirleriyle akraba olan kişiler arasında cereyan etmekte, Allah'a ve hesap gününe inanan bir mümin için tasavvur edilemeyecek vahşetler sergilenmektedir. Namus temizleme adına mağdurlar cezalandırılmakta, berdel ve beşik kertmesi gibi cahiliye töreleri uğruna nice hayaller yıkılmakta, intiharlar ve cinayetler işlenmektedir. Eski kabile yapılarını andıran aşiret sistemi insanların iradesini yok saydığı için yüzlerce insanın hayatını etkileyecek her türlü karar bir veya birkaç kişinin iradesine bırakılmaktadır. Bu örnekler yanı sıra ülkemizin her köşesinden hemen her gün gözlerimizin önüne serilen onlarca cinayet, gasp, hırsızlık ve tecavüz olayları, tamamına yakını Müslüman olan toplumumuzun ciddi bir değerler erozyonuna maruz kaldığını göstermektedir. Başka bir deyişle, inandığımız din, toplumsal ilişkilerimizde belirleyici bir unsur olmaktan hızla uzaklaşmakta, İslam'ın hedefi olan ahlaki erdemlerle donanmış mümin yerine, muhafazakar ve dindar görünümlü niteliksiz bir kalabalık

egemen hale gelmektedir. Dolayısıyla ailemizle, komşularımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, velhasıl toplumun her kesimiyle kurduğumuz ilişkilerde saygı, sevgi, hoşgörü, af, şefkat, merhamet, nezaket, yardımlaşma gibi inancımızdan kaynaklanan değerlerin yerini basit çıkar ilişkileri almaktadır. Müslüman kimliğimizin ne ifade ettiğini biliyor ve bunun bizim için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorsak, İslam'ın hayatımızın her kesitine rengini veren bir din olduğunu unutmamalıyız. Kur'an'ın öğretisini ve onu bize tebliğ eden Allah Resulü'nün hayat tarzını içselleştirmeden iyi bir Müslüman olunamayacağının farkında olmalıyız. Dindarlığımızın göstergesi olan ahlaki meziyetlerimizin bireysel alandan çok toplumsal alanda tezahürünün çok daha anlamlı ve önemli olduğunu bilmeliyiz. Başkalarıyla paylaşılmayan değerlerin, onlara yansıtılmayan ahlaki erdemlerin söylem düzeyinden öteye geçmeyeceğini dikkate almalıyız. Ahlak güzelliğine sahip olmayan bir müminin imani olgunluğa erişemeyeceğini bildiren Peygamber Efendimizin sesine kulak vermeliyiz. Velhasıl öfkeyi yenip insanları affetmeyi müttakilerin özelliklerinden sayan Cenab-ı Hakk'ın maruz kaldığı onca düşmanlığa rağmen öç ve intikam peşinde koşmayan ve müminleri Kur'an'ın hedef gösterdiği kardeşliğe çağıran Allah Resulü'nün talimatlarını hemcinslerimize karşı davranışımızda rehber edinmeliyiz.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.

0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Hazreti Peygamber'in gençlerle olan ilişkisini ve onlara verdiği değeri anlatmaya devam etmek istiyoruz. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in sadece peygamber olduğu dönemi değil, gençlik yılları da takdir edilecek ve örnek alınacak bir dönemdir. Hazreti Peygamber gençliğinde 25 yaşlarındayken Mekke'de El Emin diye anılıyordu. Peygamber Efendimiz 20 yaşındayken Hılf-ül Füdul cemiyetine katılmış, böylece yaşadığı Mekke şehrinin emniyetinin sağlanmasına henüz gençken katkıda bulunmuş, bu hareketiyle haksızlığa karşı olduğunu göstermişti. Daha önceki programlarımızda anlattığımız bu hadiseyi bu vesileyle bir daha hatırlatmak isteriz. Peygamber Efendimizin gençlik yılları, kelimenin tam anlamıyla Mekke'de cehaletin kol gezdiği yıllardı. Müşrikler her türlü kötülüğü yapıyor, güçlü olanlar zayıfları eziyordu. Mekke dışından gelenlerse hepten korumasızdı. Şehri nüfuzlu ve güçlü kişileri kendi menfaatlerini beslemek üzere onları zalimce sömürüyordu. İnsanlığın ilk mabedi mukaddes Kâbetullah'ın hemen yanında Hacerül Esved'in şahitliğinde zalimler destekleniyor, mazlumların feryatlarına kulak tıkanıyordu. Her şey manevi kameralarla kaydediliyordu ama bunu anlayacak ufuktan yoksundu insanlar. İşte yine o günlerden birinde Yemenli bir tüccar mallarını Kureyş'in önde gelenlerinden biri olan As bin Vail'e satmıştı. Ama onun ne parayı ödemeye ne de malı iadeye niyeti vardı. Yemenli tüccar sözü dinlenen bütün kabileleri dolaştı. Yapılan zulmü anlatıp yardım istedi. Fakat yardım göreceği yerde azar işitince Kubeş tepesine çıkıp As bin Vail'in zulmünü tüm Mekkelilere yana yakıla söylediği bir şiirle haykırdı. İşte o zaman kalplerinde adalet duygusunu taşıyanlar Abdullah bin Cüda'nın evinde toplandılar ve bu kutsal şehirde zulmü kaldıracaklarına dair bir anlaşmaya vardılar. Aralarında o günlerde henüz 20 yaşlarında bulunan Muhammed bin Abdullah da vardı. Yapılan bu anlaşmaya göre ister Mekkeli olsun, İsterse Mekke dışından gelsin, hiç kimse zulme uğramayacak, mazlumun hakkı mutlaka alınacaktı. İlk iş olarak Yemenli'nin hakkı As bin Vail'den alındı. İşte bu adalet adına yapılan ilk uygulamaydı. Artık kim haksızlığa uğrasa bu adil insanlara koşuyor ve hakkını arıyordu. Bu kutlu harekete Erdemliler Antlaşması anlamına gelen Hılf-ül Füdul denilmişti. Zulmün sıradanlaştığı, hatta zalimlerin desteklendiği bir zamanda böyle bir hareket son derece değerliydi. Nitekim sevgili peygamberimiz de henüz delikanlıyken amcalarımla beraber iyi insanların yapmış olduğu anlaşmada hazır bulunmuştum. Bana sürülerle kızıl develer dahi verilse bu antlaşmayı bozmak istemezdim diyerek bu değeri ifade ediyor. Şayet İslamiyet döneminde de böyle bir antlaşmaya davet edilse yine hemen katılacağını söylüyordu. Değerli dinleyicilerimiz, birkaç programdır Hazreti Peygamber'in gençlere verdiği önemi ve onlarla ilgili örnek uygulamalarını anlatmaya gayret ediyoruz. Ancak şüphe yok ki dünya hem gençlere ve hem de yaşlılara aittir. Fakat çağdaş bir düşünürün de belirttiği gibi ahlaki, dini ölçülerden mahrum olan ve sırf genel geçer ölçülere tabi olan günümüzün hakim uygarlık anlayışı,

0: dünyayı giderek daha fazla gençliğin ölçülerine ve zevklerine uygun olarak biçimlendirmekte. Hayatın özel bir gerçeği olan yaşlı nüfusu ise görmezden gelme gayreti içine girmektedir. İşte her konuda olduğu gibi bu alanda bizler için esas olan Hazreti Peygamber'in örnekliği olmalıdır. Her konuda itidali esas alan Hazreti Peygamber, küçüğü korurken, onlara merhameti emrederken, büyükleri ihmal etmemiş, bilakis büyüklere saygıyı küçüklere sevgiyle birlikte zikrederek, bunların birbirinden ayrılmaz olduğunu gözler önüne sermiştir. Onun konuyla ilgili bir hadis-i şerifleri şöyledir. Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Küçükler sevgiye, yaşlılar da saygıya, her iki kesim de ilgiye ve bakıma muhtaçtır. İşte bu hadisleriyle Peygamber Efendimiz bu iki toplum kesimine karşı gençlere ve yetişkinlere önemli sorumluluk ve görev yüklemiş, bu iki hususa yani küçüklere sevgi, büyüklere saygı hususuna birlikte riayet etmeyen kimselere sorumluluklarını sık sık hatırlatmıştır. Çekirdek aile yapısının günümüzde yaygınlaşması, evlenen çiftlerin ayrı oturması, yaşlıların bir taraftan genç aile üyelerinden ayrılmalarına yol açarken, diğer taraftan da bunların barındırılmalarını önemli bir sorun haline getirmektedir. Doğal olan kişinin hayatının son evresini evlatlarının yanında kendi yetiştiği ve bildiği ortamda yakın çevresi içinde ilgi ve himaye görerek geçirmesidir. Bu ortam onu neşelendirir, hayata bağlar. Çünkü her ne kadar adı huzur da olsa, huzur evleri kendilerine yabancı bir ortamdır. Bununla birlikte şartlar gereği kimsesizlikten veya başka sebeplerle çocuklar için yetiştirme yurdunun gerekliliği kadar yaşlılar için huzur evi gibi kurumlara ihtiyaç duyulabileceğini de elbette ki göz ardı etmemek gerekir. Ataların dediği gibi hayatın 40 değil 40 bin türlü hali vardır ve bizi yarın nelerin beklediğini hiçbirimiz bilemeyiz. Ancak asıl olan yaşlıların ömürlerinin son evresinde kendi evinde aile içinde yaşamalarıdır. Yaşlılar açısından durum böyledir. Öte yandan bunun bir faydası da şu olacaktır. Bugünün genci, yetişkini, yarının yaşlısıdır. Yeni yetişen nesilse büyüklere saygıyı en iyi bir şekilde aile ortamında, yani başta kendi anne ve babası olmak üzere yakınlarının büyüklere gösterdiği davranışlardan pratik olarak öğrenecektir. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in sözlerinde ve uygulamalarında yaşlıların saygın bir statüsü vardır. O, gençleri yaşlılara saygı göstermeye teşvik etmiştir. Konuyla ilgili bir hadislerinde, herhangi bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler yaratır, buyurmuştur. Peygamber Efendimizin yaşlılara gösterdiği ilgiye, Mekke'nin fethinde Hazreti Ebu Bekir'in babasıyla olan ilgisi örnek olarak verilebilir. Ahzab suresi 21. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için Hazreti Peygamber'de güzel bir örnek olduğu bildirilmektedir. Devamlı surette hatırlattığımız gibi Hazreti Peygamber'in bütün hayatı bizler için örnektir. Onun bu örnekliğini yaşlılara karşı sergilediği tavırlarında görebiliriz. İşte bu programımızda Peygamberimizin yaşlı kimselere karşı sergilediği örnek tavrı yine onun hayatından bir sahneyle aktarmak istiyoruz. Yıl 630. Peygamber Efendimiz o gün doğup büyüdüğü, rızkını kazandığı, çoluk çocuk sahibi olduğu, 53 yılını yaşadığı ve sonra da zorluklar, baskılar ve zulümler sebebiyle hicret etmek zorunda kaldığı şehre, Mekke'ye 8 yıl aradan sonra bu defa muzaffer bir komutan olarak yeniden dönüyordu. Anlı şanlı bir gündü Mekke'nin fethedildiği gün. Yıllar önce peygamberimize hicret arkadaşlığı yapan Hazreti Ebu Bekir, Mekke'nin fetih günü yaşlılıktan saçı ve sakalı bembeyaz olmuş olan babası Ebu Kuhafe'yi Hazreti Peygamber'in huzuruna getiriyordu. Gözleri zor gören yaşlı adamı karşılayan Peygamber Efendimiz o mütevazı, o zarif, o hürmetkar tavrıyla "Onu evinde bıraksaydın da ben ona gitseydim olmaz mıydı?" diyordu Hazreti Ebu Bekir'e. Buna karşılık Hazreti Ebu Bekir, "Onun size gelmesi daha uygundur" şeklinde cevap vermişti o gün. Hazreti Peygamber kıyamamıştı Ebu Kuhafe'nin attığı adımlara. Yorulmasın, yıpranmasın istemişti o yaşlı haliyle. Ebu Kuhafe ömrünün bu son demlerinde adeta yeniden doğmak için geliyordu Hazreti Peygamber'in huzuruna. Çünkü o gün Allah'a ve Resulüne iman ederek Müslüman olacaktı. Peygamber Efendimiz yanına gelen Ebu Kuhafe'nin göğsünü sıvazladı ve "Ya Ebu Kuhafe, Müslüman ol" buyurdu. Ebu Kuhafe bu teklifi derhal kabul ederek adeta hayata yeniden başlıyor, ömrünün bu son demlerinde İslam'la şeref bularak gerçek anlamda huzura eriyordu. Ebu Kuhafe o gün kendi manevi kurtuluş reçetesini imzalıyordu Allah'ın lütfuyla. Bizim için geriye kalan önemli hatıraysa Hazreti Peygamber'in o gün o yaşlı adama sergilediği muhteşem tevazu ve merhamet örneğiydi. Hazreti Peygamber'in yaşlı Ebu Kuhafe'ye karşı bu nazik davranışı, Hazreti Ebu Bekir'e karşı iltifatının yanında yaşlı insanlara duyduğu saygının bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, yaşlılar söz konusu olunca ana babaya karşı görevler konusuna kısaca değinmek yerinde olacaktır. Çocuğun ana baba karşısında hakları olduğu gibi hiç şüphesiz ana babanın da çocukları karşısında hakları vardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kulluk görevinin hemen ardından genellikle ana babaya karşı saygılı olmanın ve onlara iyi davranmanın bir görev olduğuna dikkat çekilir. Çünkü ana baba çocuğun varlık sahnesine çıkmasının sebebidir. Ve Allah'ın nimetlerinden sonra insanın yetişmesinde en önemli katkıyı onlar sağlar. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de ana babaya saygısızlığın en hafif şekli ve bir iç sıkıntısının ifadesi olmak üzere onlara "öf bile deme" buyurulmuş, azarlanmamaları ve kendilerine güzel söz söylenmesi emredilmiştir. Devamında da merhamet duygusundan kaynaklanan bir tevazu anlayışıyla ana babanın himaye altına alınması istenmiş, onların küçükken çocuklarına gösterdikleri şefkat ve merhamete dikkat çekilmiştir. Bu suretle ana babayla çocuklar arasındaki duygusal bağın önemi vurgulanmıştır. Hazreti Peygamber de en önemli amelleri sıralarken vaktinde kılınan namazdan sonra ana babaya iyiliği, buna karşılık büyük günahları sıralarken de Allah'a ortak koşmaktan sonra ana babaya asi olmayı saymış ve ana babanın ölümlerinden sonra hatıralarını yaşatmak üzere onların dostlarıyla ilişkinin devam ettirilmesini istemiştir. Değerli dostlar, hepimiz biliriz ki sosyal hayat boşluk kabul etmez. Varlık aleminde bulunan herkesin ve her şeyin bir sebebi, bir anlamı vardır bizler için. Ve bunların birinin dahi ihmali hayat için, dünya için ve ahiretimiz için bir eksikliktir, bir noksanlıktır. Bir haftadır ele aldığımız konulardan bile anlaşılmaktadır ki, Peygamber Efendimiz toplumun hiçbir kesimini ihmal etmemekte, her birine hak ettiği değeri ve önemi vermekte, bunun bütün toplumda uygulanması için de gerekli önlemleri almaktadır. Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de bu sözlerimizle birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.

0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi, tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi, yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine, beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz, dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dün geceki tutsağın ne yaptı, diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi, ben de onu bıraktım, dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine, yatağına girdiğinde, Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz, diye söyledi, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun, buyurdu. Hayır, dedim. O şeytan gibi bir adamdır, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları

0: doldurun buyurmuştur. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
1: Hüsnü Hal.
2: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarına alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya, "Gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halkla yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi.

Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

yaptığına göre bir adam peygamberimize gelerek şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için hiçbir şey yoktur dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında onun için hiçbir şey yoktur diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu. Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hüreyre?" dedi. "Ben cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları la havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi, velhamdülillahi ve la ilahe illallah.

değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa nurlu nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
3: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
4: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
5: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
4: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
5: Evet.
3: Yo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha? O bir şair bence. Bu sözler de bir şairin şiirleri işte.
4: O öyle demiyor ama. Bunlar...

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ma en'ama Allahu ala abdin ni'meten feqal elhamdülillah illa kana allazi a'tahu afdal mimma akhad.
1: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mü'min bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mü'min bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Allah Resulüne ömür boyu hizmet eden müşfik bir anne, Ümmü Eymen. Aslen Habeşli olan Bereke bin Salebe, Hazreti Peygamber'in babası Abdullah vefat edince, Amine'nin hizmetini görmeye devam etmiş, Peygamber Efendimiz'in doğumunda bulunmuş ve 10 yaş kadar büyük olmasına rağmen Nebi'ye dadılık yapmıştır. Abdullah'ın kabrini ve akrabalarını ziyaret için çıktıkları Yesrib yolculuğunda Amine ile biricik evladına eşlik etmiş, onların hizmetlerini görmüştür. Dönüş yolunda Amine Ebva'da vefat edince 6 yaşında yetim kalan efendisini Mekke'ye getirmiştir. O günden sonra Allah Resulü için bir hizmetkardan fazlası olmuş, her durumda üzerine titrediği yetim Muhammed'i müşfik bir anne gibi büyütmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin tüccar hanımlarından Hazreti Hatice ile evlenince Bereke'yi azat etmiştir. Bereke Ubeyd bin Zeyd ile evlenerek Yesrib'e gelin gitmiştir. O bu evlilikten doğan oğluna nispetle artık Ümmü Eymen künyesiyle anılacaktır. Ümmü Eymen kocası vefat edince tekrar Mekke'ye dönmüş ve Efendimiz'e hizmette bulunmaya devam etmiş. Kendisine peygamberlik verildiğinde ise ona ilk inananlardan biri olmuştur. Hazreti Peygamber, kendisi için her türlü fedakarlıkta bulunan ve birçok sıkıntıya katlanan Ümmü Eymen'in yalnız kalmasına razı gelmemiş, bu sebeple yaşı ileri olmasına rağmen onu evlendirmek istemişti. Bir gün ashabıyla bir aradayken, "Cennet ehli bir kadınla evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin," buyurmuş. Bunun üzerine evlatlığı Zeyd bin Harise onunla evlenmişti. Peygamber teşviki ve duasıyla kurulan bu yuva, Üsame gibi bir yiğidin doğmasına vesile olmuştur.

Resulullah ailemin yadigarı diye andığı ve kendisine anne diye hitap ettiği dadısı Ümmü Eymen'i, evlatlığı Zeyd'i ve oğulları Üsame'yi çok severdi. Nitekim dadısı için annemden sonra benim annemdir diye tatifte bulunmuş, bir defasında kendisinden su istemesi üzerine kalkıp su getirerek bizzat ona ikram etmiştir. Peygamberin eşleri ve kızlarıyla birlikte Medine'ye gelen Ümmü Eymen'e Allah Resulü, Ensar'ın bağışladığı hurmalıklardan birini tahsis etmiştir. Hayatı boyunca Hazreti Peygamber'e hizmet için çalışan Ümmü Eymen, İslam ve Müslümanlar için de hizmet etmekten geri durmamıştır. Uhud Savaşı'na katılmış, mücahitlere su dağıtmış ve onların yaralarını tedavi etmiştir. Uhud'da hezimet başladığında geri dönüp kaçan bazı mücahitlerin üstüne toprak atarak onları durdurmaya çalışmıştır. Yaşadığı hadiseler, çektiği zorluklar, Ümmü Eymen'in duygusal bir karaktere sahip olmasına neden olmuştur. İlk efendisi Abdullah'ın vefatı, ardından Amine'nin gözleri önünde ölmesi, yetim bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmesi, Abdülmuttalib'in vefatında onun yatağı başında efendisinin gözyaşlarına şahit olması, Hazreti Peygamber ve ashabının maruz kaldığı eziyetleri görmesi, Mekke'ye döndüğünde Hazreti Hatice'nin ve ardından Ebu Talib'in vefatları, efendisiyle kocasının Taif'te başlarına gelenler onu iyice hislendirmiş, bununla birlikte tecrübe ve dayanıklılığını artırmıştır. Nitekim Bi'setten önce Amine'yi Evva'da defnettiği gibi, hicretten önce Hazreti Hatice'nin, hicretin ikinci yılında Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye'nin, 8. yılında ise diğer kızı Zeynep'in cenazelerini yıkayanlardan biri de o olmuştur. Ümmü Eymen her daim Resul-i Ekrem'in derdini dert edinmiş, onun hüznüyle hüzünlenmiştir. İlk hadisesinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha hakkında hüsn-i şehadetini dile getirerek Allah Resulü'nü teselli etmeye çalışmıştır. Elbette Ümmü Eymen'i en çok üzen hadiselerden biri, çok sevdiği göz bebeği Hazreti Peygamber'in vefatı olmuştur. Bununla birlikte o, kendisini ağlarken görüp bunun sebebini soranlara, Resulullah'ın bir gün vefat edeceğini, daha hayırlı bir yere gideceğini biliyordum. Ancak ben vahyin kesildiği için ağlıyorum diyerek metanetini ortaya koymuştur. Onun bu sözleri, sırf Hazreti Peygamber'in hatırasını yaşatmak için kendisini ziyarete gelen Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i de ağlatmıştır. Ümmü Eymen, yiğit bir komutan olan kocasını Mu'te'de savaş meydanında, Hazreti Peygamber'in etrafında kenetlenenlerden biri olan oğlu Eymen'i de Huneyn'de şehit vermiştir. Böylesi nice çileye karşı sabır abidesi bir anne olan Ümmü Eymen, Hazreti Ömer'den kısa bir süre sonra Hazreti Osman'ın hilafetinin ilk günlerinde vefat etmiştir.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu an Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Bey adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir" derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasak.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz'sa olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

0: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp

0: Sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.

Ev alma, komşu al. Hep duyarız bu sözü büyüklerimizden. Bir nasihat gibi kulağımıza çalınır. Ama hiç düşündük mü neden ev değil de komşu? Bir evin duvarlarını değil de yanındaki insanı neden bu kadar önemli sayar atalarımız? Çünkü insan yalnız yaşamak için yaratılmadı. İnsanın imtihanı da, rahmeti de çoğu zaman en yakındakilerden gelir. Yani komşusundan. Bugün aynı apartmanda oturup yıllardır birbirini tanımayanlar var. Selamsız geçen asansör yolculukları, yüz yüze bakıp hal hatır sorulmayan hayatlar. Oysa biz, komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran bir peygamberin ümmetiyken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Komşuna iyilik yap ki mümin olasın. Peki müminler olarak bizler gönüllerimizi birbirine komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? Komşularımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek için dini, ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yerine getirebiliyor muyuz? Komşuluk sadece duvar paylaşmak değil, dua paylaşmaktır. Sadece göz göze gelmek değil, gönül gönüle yakın olmaktır. İşte bu yüzden komşuluğu yeniden hatırlamak ve onu en güzel şekilde yaşayan kişiden, Peygamber Efendimiz'den öğrenmek istiyoruz. Şimdi zamanın ipini elimize alalım, gerilere doğru saralım ve gidelim asr-ı saadete. Şimdi takvimler gün gün, yıl yıl arkasında bıraksın bizi. Mekke sokaklarına, Medine evlerine. Orada bir peygamber var. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed. Onun evinde sadece vahiy yayılmıyor. Merhamet yayılıyor, adalet, edep, güzel ahlak yayılıyor.

Ve o güzel ahlakın içinde çok kıymetli bir yer var. Komşuluk. Komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye Allah Resulü, hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesine katılman, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet anında sabrı tavsiye etmendir. Böyle cevap vermişti. O rahmet peygamberiydi. Yeryüzüne adaletle gelmiş, gönüllere merhametle dokunmuştu. Sadece büyük meselelerde değil, günlük hayatın en ince ayrıntısında bile ümmetine rehber olmuştu. Komşuluk da bu rehberliğin en sıcak halkalarındandı. Bir gün Allah ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Sonra aynı cümleyi devam ettirdi aynı vurguyla, aynı ciddiyetle. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Yani komşuluk sıradan bir insani ilişki değildi. Ve bir Müslüman için komşuya zarar vermek, imanın inceliğini zedelemekti. Efendimiz insanların birbirine sırt çevirmediği bir toplum hayal etmedi, inşa etti. Hem de en basit sofralarla, en sade ikramlarla. Bir gün buyurdu ki, çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak, onlara da ikram et. Belki bir tas çorbaydı, belki sadece kokusuydu ulaşan. Ama komşuya ulaşan her şey bir gönül kapısını aralıyordu. Ve bu ikramın büyüklüğü tabağın içinde değil, niyetin içinde aranmalıydı. Bu yüzden şöyle tembih etti. Sizden biri koyun paçası gibi basit bir şeyi bile komşusundan gördüğünde onu küçümsemesin. Çünkü iyilik küçüldükçe değil, paylaştıkça büyürdü. Ve bu paylaşımlar sadece dünyalık bir güzellik değil, ahiret için de birer şahitlikti. Sevgililer sevgilisi, bir mümin vefat ettiğinde komşularından 3 ev halkı onun iyi biri olduğuna şahitlik ederse, Allah şöyle buyurur buyurdu. Kullarım bildikleriyle şahit etti, ben de bildiklerimi bağışladım. Demek ki komşuluk sadece karşılıklı ilişkiler değil, birbirimizin ahiretine tanıklık etme sorumluluğuydu. Peki insan nasıl bilir neyi doğru, neyi

0: kendini tartmak. İşte böyleydi onun öğrettiği komşuluk. Eziyet değil emanet, ihmal değil ilgi, kapı değil gönül komşuluğu. Şimdi zamanı sardık, getirdik 2025'e. Yüzler çoğaldı ama bakışlar azaldı. Kapılar çoğaldı ama selamlar kesildi. Evler yan yana ama gönüller birbirine yabancı. Şimdi ise yüzyıllar öncesinin örnekliğini bugünün kalabalık sokaklarına, yüksek apartmanlarına, sessiz koridorlarına taşıyoruz. Peki şimdi bize ne düşer? Selam vererek başlayabiliriz. Komşumuzun halini sorabiliriz. Bazen bir nasılsın bile bir insanın tutunduğu dal olabilir. Hastaysa geçmiş olsun, çocuk sesi varsa neşe demek. Sonra ikram, bir tabak yemek götürmek, bir bardak çayı paylaşmak. Tıpkı Peygamberimizin çorbanın suyunu çoğalt, komşunu da nasiplendir tavsiyesi gibi zarar vermemeye, kalp kırmamaya özen göstermek, dualarımıza komşularımızı katmak. Belki çok büyük şeyler değil ama küçük iyilikler büyük gönüller inşa eder.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir. La ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

0: aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve ebbelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. İbn Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şöyle deyin," dedi. "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin." Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Bir gün babam, Ebu Musa el-Eş'ari, ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı, ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, "Ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüz

0: üzere dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Vâbisa bin Mâbet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulullah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi.

ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yiğitliğini, kahramanlığını konuşuyordu. Dersimizde aynı konuya devam edeceğiz. Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, kitabımızın müellifi, diyor ki, vezekere Müslüm'ün anil Abbas'e kal, ünlü muhaddis İmam Müslim rahmetullahi aleyh, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Demiş ki Hazreti Abbas, felemmel takal müslimune vel küffar vellel müslimune müdbiri. Müslümanlar ve kafirler Huneyn Savaşı'nda karşı karşıya geldikleri vakit Müslümanlar geri çekilmeye başladılar. Evet, bu savaşta Hevazinlilerle savaşılıyordu. Hevazinliler okçuluklarıyla meşhur insan. Müslümanlara ok yağmuruna tuttular. Müslümanlar şaşırdılar birden ve yeni Müslüman olmuş 2000 kaberdo Mekkeli var. Özellikle onlar geri kaçmaya başlayınca o Müslümanlar arasında bir bozgun meydana getirdi. Müslümanlar da geri dönüp çekilmeye başladılar. Fetafika Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yürkibu vagletehu lehvel kufa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bindiği katırını düşmana doğru sürmeye başladı. Müslümanların geri dönüp bir tür kaçıştığını görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bindiği hayvanı düşmana doğru sürmeye başladı. Hazreti Abbas diyor ki, ve ene ahizun ilicamiha ekuffuha iradete en la tüsri'a ve Ebu Süfyan'ı ahizun birikabihi. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katırının gemine yapışmıştım. Hayvan ileri gitmesin diye asılıyor. Resulullah düşmana doğru sürüyor. Etrafında kimse kalmayınca tehlikeyi ben görüyorum. Ama Resulullah Efendimiz aldırmıyor. Düşmana doğru habire katırı sürüyor. Ben gemini geri çekerken diyor, Efendimiz'i engellemeye çalışırken, kardeşim Haris'in oğlu Ebu Süfyan da, o bizim bildiğimiz Ebu Süfyan değil, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Ebu Süfyan bu. O ise diyor, Peygamber Aleyhisselam'ın üzengisine yapışmış onu tutuyor. Yani ikimiz birden ona engel olmaya çalışıyorduk. Sümme nâdâ yâ lel müslümîn el hadîs. El hadis demek, ila ahiril hadis demek. Yani hadisin baş tarafını hatırlatıyor bize. Tamamını vermemiş. Daha sonra diyor Hazreti Abbas, Resul-i Ekrem Efendimizin emri üzerine, bozguna uğrayıp dağılan o Müslümanlara, ey Müslümanlar diye seslendi diyor. Hazreti Abbas'ın tekrar ettiği, Hazreti Abbas gür sesli bir adam. Efendimiz, sizin söylediklerini o bozguna uğramış insanlara tekrarlamaya çalışıyor. Efendimiz şöyle buyuruyor. Nere gidiyorsunuz? Ey Akabe'de bana biat edene sor. Ey Şecere-i Rıdvan altında, Beyat-ı Rıdvan'da bana söz veren ashab diye sesleniyor. Bu sesi duyan sahabiler kendilerine geldiler diyor. Lebbeyk diyerek dönüp geldiler. Buyur ya Resulallah diye dönüp geldiler. Resulullah'ın yanına koştular. Tekrar savaş kızıştı diyor. Yani Müslümanlar demek ki bir anda boş bulunmuşlar. Dediğim gibi o yeni Müslüman olmuş 2000 Mekkeli'nin geri dönüp kaçması onlara da etki etmiş. Onlar da geri dönünce Efendimiz böyle seslenmiş ve Müslümanlar hemen kendilerine gelmişler. Buyur ya Resulallah diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koşmuşlardır. Ve kıyır,
şöyle de bir rivayet var. Yani bazı sahabiler diyorlar ki, Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ gadibe ve lâ yagdabu illâ lillâh lem yakum bi gadabihi şeyun. Bazı sahabiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızması, öfkelenmesi halini anlatıyorlar da diyorlar ki, Bahri Cihan Efendimiz sadece Allah için öfkelenir. Şahsı için hiç öfkelenmez. Hiç kimseye kızmadı şahsı için. Bana niye böyle söylüyorsun? Bana neden böyle davranıyorsun diye hiç kimseye hiçbir zaman kızmadı. Sadece Allah için öfkelenirdi. O öfkelendiği zaman da hiç kimse onun yanında konuşamaz. Kimse ağzını açıp da bir şey söyleyemedi. Öyle durumlarda sadece Hazreti Ali konuşmuş. O yakınlığı sebebiyle cesaret ediyor. Onun dışında hiç kimse Peygamber Efendimiz'e ağzını açıp da bir şey söyleyemezmiş. Lekad feci'a ehlül medineti leyleti. Şimdi bir olayı zikrediyor Kadı İyaz. Bir gece diyor Medine'de korkunç bir ses duyuldu. Bir ses geliyor ama müthiş bir ses. Nereden geldiği belli değil. Halk düşman baskınına uğradıklarını zannetti ve çok korktular tabii. Femtalata nasun kibele savti. Fetelakkahum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme raci'an kad sebegahum ile salt. O sesi duyunca Medineli bazı sahabiler veyahut diğer muhacirlerden bazı sahabiler sesin geldiği tarafa doğru gitmeye başladılar. Yani epeyce bir tereddüt etmişler. Acaba bu düşman mı? Düşmansa şimdi onlarla karşılaşırsak vaziyet ne olur filan deyip takım hazırlıklar yaptıktan sonra o sese doğru gitmeye başladılar diyor. Giderken yolda Peygamber Efendimiz ile karşılaştırır. Bir de baktılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sesin geldiği tarafa gitmiş geri dönüyor. Yani kimseyi beklemeden bu ses nedir Müslümanları? Efendimiz Müslümanların korkutulmasını hiç istemezdi. Buna çok üzülürdü. Hatta Müslümanlara dedi ki, yani şakadan bile olsa kılıcınızı bir başka Müslümana kaldırmayın. Ben vururum sana şimdi, öldürürüm seni gibi şakalar kesinlikle yapmayın derdi. Onun için Efendimiz Müslümanların korkmasını hiç istemediği için hemen o tarafa gitmiş. Diyor ki, Vestebra el habera ala feresin li Ebi Talhata urhin ve seyfu fi unuhi. Şimdi Peygamber Efendimiz'i dönmüş gelirken gördüler ya, ne vaziyette görmüş de? Server-i Enbiya Efendimiz o sesi duyar duymaz kılıcını kuşanmış, Ebu Talha'nın atına binmiş, eğersiz olarak, eğri filan beklemenin, çıplak atın üzerine atlamış. Sahabilerden önce meselenin aslını araştırmış, geri dönüyordu. O vaziyette gördüler. Ve huve yekul len turau. Korkmuş, telaşlanmış insanlara korkmayın, korkmayın diyor Efendimiz. Korkulacak bir şey yok, korkmayın. İşte Allah'ın Resulü böylesine cesur insandı. Hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmazdı. İnsanlar telaşlandığı, korktuğu vakit o kesinlikle korkmazdı. Yüce Rabbim onun kalbinde düşman korkusunu almıştı çünkü. Kale ve kale İmran ibn-i Husayn. Ashab-ı kiramdan bir İmran bin Husayn var. Şimdi onun bir rivayetini müellifimiz buraya almış. Çok enteresan bir adam İmran bin Husayn. Bu ismi unutmayalım. Çok kıymetli bir sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymayı ihtiva eden hadisleri çok rivayet edermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyulmasını hem teşvik edermiş hem bununla ilgili hadisi şerifleri rivayet edermiş. Peygamber aleyhissalatü vesselama
uymayı, uymamızı Kur'an-ı Kerim'in emrettiğini söylemiş. Ashab-ı kirame ve diğer tabii tabiine. Bazıları ona şöyle derlermiş. Senin verdiğin bu bilgileri biz Kur'an-ı Kerim'de bulmuyoruz. Ya nereden söylüyorsun bunu? Derlermiş bazı insanı. Onlara kızarmış İmran bin Husayn. Allah ondan razı olsun. Ve şöyle dermiş. Peki paranın 1/40'ının zekatını vereceğiniz Kur'an'da yazılı mı? Koyunun veya devenin şu kadarını zekat olarak vereceğiniz Kur'an'da yazılı mı? Yok. Kur'an-ı Kerim o konuda hiçbir bilgi vermemiş. Siz bunları bizden öğrendiniz. Biz de Resulullah'tan öğrendik. Böyle demiş. Allah ondan razı olsun. Güzel kardeşlerim, elbette bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var. Bizi ayakta tutacak olan aziz kitabımızdan sonra Resulullah Efendimizin hadisi şerifleri, sünneti seniyyesidir. Onun için hadisleri okumalı, Efendimizin sünnetini öğrenmeli, onları uygulamalıyız, hayatımıza geçirmeliyiz. Buna o devirden daha çok muhtaçız bugün. Onun için sık sık sizlere söylemeye gayret ediyorum. Hadis okuyalım, bol bol hadis okuyalım, Efendimiz'i öğrenelim. Burada yaptığımızda elhamdülillah odur zaten. Diyor ki bu İmran bin Husayn, مَا لَقِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِيبَةً اِلَّا كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَضْرُبْ İmran bin Husayn diyor ki, bir düşman birliğiyle karşılaştığımız vakit, düşmana ilk darbeyi indiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani geride durmazdı. En önde. Düşmanla karşılaşıldığı vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı elinde en önde vururdu diyor. Bu hususla ilgili birkaç rivayet göreceğiz. Bunu iyice zihnimize nakşederek. وَلَمَّا رَآهُ اُبَيُّنُ خَلَفٍ يَوْمَ عُدٍ وَهُوَ يَكُوَ Uhud gazvesinin, Uhud savaşının yapıldığı gün, ileri gelen müşriklerden bir Übey bin Halef var. Kafirlerin başlarından biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü, onu görmezden geldi. Efeleniyor. Şöyle dedi. Eyne Muhammed? Muhammed nerede? Hava atıyor. La necevtu in neca. Şayet bugün o sağ kurtulacak olursa ben sağ kalmayayım. Öldüreceğim diyor. Şimdi müellifimiz bu sözlerin biraz gerisine gidiyor. Bu Übey bin Halef hakkında bize biraz bilgi veriyor. Diyor ki, وَقَدْ كَانَ يَكُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هِنَ اَفْتَدَى يَوْمَ بَدْرِ Bedir savaşında, Bedir gazvesi yapıldığı zaman bu adamın oğlu esir düştü. Übey bin Halef'in oğlu esir düştü. Efendimiz esirlerini kurtarmak isteyenlerin fidye vermesi gerektiğini söyledi. Mekke'den geliyorlardı. Esir olan adamlarını kurtarmak için kararlaştırılan fidyeyi veriyorlardı, esirini alıp gidiyorlardı, yakınlarını alıp gidiyorlar. O gün oğlunu esaretten kurtarmak için Übey bin Halef geldi, Efendimizle karşılaştı ve şöyle dedi kafir. İndi feres, yanımda bir at var diyor Übey bin Halef Efendimiz'e. Alifuha kulle yevmin ferakan min zuretin. اَقْتُلُكَ عَلَيْهَا Bak Muhammed, böyle diyor kafir, benim bir atım var. O atı her gün 16 ölçek darıyla besliyor. Bir gün o ata bineceğim ve seni öldüreceğim. Böyle dedi. Medine'ye oğlunu esaretten kurtarmak için geldiğinde Peygamber Efendimiz'e böyle meydan okumuştu. Her gün 16 ölçek darıyla besliyorum atımı. Bir gün o ata bineceğim ve seni öldüreceğim. Fekale lehün nebi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece sakin,
O şu cevabı verdi sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Yani aktülüke inşallah. İnşallah ben seni öldüreceğim. Böyle uyut. İnşallah ben seni öldüreceğim. Şimdi tekrar dönelim Uhud meydanına. Uhud savaşının cereyan ettiği o saatlerde فَلَمَّا رَآهُ يَوْمَ اُحُدٍ شَدَّ اُبَيْيٌ عَلَى فَرَسِهِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Uhud savaşının yapıldığı gün bu Übey bin Halef dediğimiz kafir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce atını kainatın efendisine doğru sürdü. Öldüreceğim seni demişti ya, atını efendimize doğru sürmeye başladı. Ra'taradahu ricalun minel müslümin. O kafirin süratle gelmekte olduğunu gören bazı Müslümanlar onun önüne geçmek istediler. Yani Efendimiz'e doğrudan doğruya gelmesin diye onu engellemeye kalktılar. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hakeza. Böyle diyor Efendimiz. Ey hallu tarika. Onun yolunu kesmeyin. Bırakın. Gelsin. Buyur. Yani onun önüne siz geçmeyin, bırakın gelsin. Adamın vaadi vardı, beni öldürecekti. Meydan işte burası, gelsin bakalım. Ve tenavelel harbete minel Haris ibni Es-Simme. Orada bulunan ashab-ı kiramda Haris bin Simme'nin mızrağını, harbesini aldı. Şunu bana ver dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve فَنْتَفَدَ بِهَا اِنْتِفَادَ تَتَايَرُوا عَنْهُ تَتَايُرَ الشَّعَرَاءِ عَنْ زَهْرِ الْبَعِيرِ اِذَنْ تَفَدَ Burada bir tasvir yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haris bin Simme'den mızrağı aldığı eline efendim Übey ibn Halef'e doğru doğrulttu. Bu manzarayı gören Übey ibn Halef'in yanındaki kafirler ne yaptılar? Şimdi onu tasvir ediyor. Diyor ki kaçışmaya başladılar. Nasıl kaçıştılar? Çok güzel bir tasvir yapmış. Deve boynuna konan sivri sinekleri kovmak için deve silkindiği zaman devenin boynuna, sırtına sivri sinekler konmuş, canını yakıyor. Devenin eli yok ki sivrisinekleri kovsun. Ne yapacak? Onları kovmak için titreyecek, silkinecek. Deve sırtına konan sivrisinekleri kovmak için silkindiği zaman onun sırtındaki sinekler nasıl kaçışırsa o kafirin yanındaki diğer kafirler de öyle kaçıştılar. Sümmestakbelehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem feta'anehu fi unubihi ta'neten tedde'e minha an ferasihi mirare. Yiğitler Sultanı Efendimiz Übey'in karşısına çıktı. Mızrağı onun boynuna öyle bir kurdu ki kafir aldığı darbenin tesiriyle atından aşağı düştü ve defalarca yuvarlandı. Yani nasıl bir darbe almış ki adam? Öyle şiddetli bir darbe ki atından düştükten başka birkaç takla. Vekil belkesere dıl'an min adlâhi. Söylendiğine göre Übey bin Halef'in, o kafirin kaburga kemiklerinden biri kırıldı. Öyle sarsıldı, öyle düştü. Veraci'a ilâ Kureyş'in yakûl. Kalktı, arkadaşlarının yanına döndü. Dedi ki kateleni Muhammed. Arkadaşlar Muhammed beni öldürdü. Böyle dedi. Arkadaşlar Muhammed beni öldürdü. Ve hum yekulune la be'se aleyke. Yok canım dediler. Yok bir şeyin yok. İyisin hadi gel. Böyle dediler. Fekale. Übey bin Halef dedi ki darbeyi alan o. Levkâne mâ bi cemî'in nâsi le katelehum. Şayet diyor benim yaşadığım olayı diğer insanlar yaşasaydı hepsi ölürdü. Ben öylesine perişan oldum, öylesine mahvoldum, öylesine sarsıldım diyor. Benim aldığım o darbeyi başka insanlar alsalardı hepsi ölür. Eleyse kat kâle ene aktülüke. Hani vaktiyle oğlumu esaretten kurtarmak için gittiğimde ve kendisine meydan okuduğumda seni öldüreceğim dediğimde ene aktülüke ben seni öldüreceğim dememiş miydi? Vallahi lev besaka aleyye lekateleni. Yemin ederim ki diyor, şayet üstüme tükürseydi tükrüğüyle beni öldürürdü. Adamın gözü nasıl korkmuş, nasıl perişan olmuş. Eğer diyor, üzerime tükürseydi beni tükrüğüyle öldürürdü. O halleri biliyorsunuz Ebu Cehil de birkaç defa yaşadı. Efendimiz'i öldürmeye kalktığında acayip manzaralarla karşılaştı. Ya şiddetli bir azgın bir devenin kendine doğru saldırdığını gör. Önünde bir çukur çukurun içerisinde ateşler gördü. Öyle perişan oldu adam. Allah Teala Habibini korumak isteyince onu aklımıza gelmeyen nice şekillerle muhafaza buyuruyor. Femate bir serife fi kufulihim ila Mekke'de. Kureyş kabilesi Uhud gazvesinden Mekke'ye doğru dönerken Übey bin Kalef Serif mevkiinde Hendek mekan oldu. Cennet mekan olmak varken Hendek mekan oldu. Evet sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yiğitliği, cesareti, kahramanlığı anlatmakla bitmez. Evet. Bu bahsi bitirdik elhamdülillah. Yüce Rabbim hepimizi salih kullarından eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Peygamberimizle uzun süre birlikte olup, ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Zer, yine bir gün onunla beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi. Ebu Zer, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan

0: Ne yaparsın? Bu soru üzerine Ebu Zer yine Hazreti Peygamber'in kanaatini öğrenmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince, Peygamberimiz de ona bu durumda dahi iffetli olman gerekir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz.

Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O, işte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu an babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz.

fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum" cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu" deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım" buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, "Vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım" demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula, bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman "Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah" der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi. Ezd kabilesine mensup İbnül Lutbiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir demişti. Bunun üzerine Resulullah, gerçekten öyleyse sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi demiş. Ardından bir hutbe vererek insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzabe vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İnsan onuru, ırz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haram, dokunulmazdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye şer olarak yeter.

Hadiste insanlar arası ilişkilerde saygı gösterilmesi gereken üç temel unsur zikredilmiştir. Can, mal ve ırz olarak belirtilen bu temel değerler neredeyse insana ait maddi manevi varlık alanının bütününe tekabül etmektedir. Allah'ın insana bahşettiği bir hayat, o hayatın idamesi için sahip olunan mal ve insanı insan yapan değerleri temsil eden ırz. Can ve mal maddi boyuta işaret ederken ırz insanın manevi kişiliğine işaret etmektedir. Bu hadiste üzerinde en çok durulması gereken ırz kelimesinin Arapçadaki temel anlamı nefstir. Beden ve hasep gibi anlamları da bu manayı pekiştirmektedir. Kısaca ırzı insanın kendisi yani ruh ve beden bütünlüğünün oluşturduğu kişiliği olarak tanımlayabiliriz. Nakiyül ırz, ırz temizliği tabiri Arapçada insanın kişilik olarak ayıplardan, kusurlardan arınmış olduğunu ifade eder. Sevgili Peygamberimiz, kişinin saygın ve dokunulmaz değerleri arasında can ve malın yanı sıra ırzı da sayarak, insanın manevi kişiliğinin, onur, şeref ve haysiyetinin de en az diğerleri kadar önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtmiştir. Onun için veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şu gününüzde Arefe günü, hac ibadetinin yapıldığı şu ayınız ve şu beldeniz Mekke gibi saygındır, dokunulmazdır buyurarak hitap ettiği insanlara bu değerleri önemini kavrayıp mukayese edebilecekleri kutsallarla açıklamıştır. İnsan kişiliğinin çok önemli bir yapı taşı olan iffet ve namus muhtemelen bu öneminden dolayı Türkçemizde adeta ırz kavramıyla özdeş hale getirilmiş, bununla da daha çok cinsel kimliğin korunması kastedilmiştir. Ancak buradaki namus kelimesinin de hadiste geçen ırz kavramının da anlamı daha geniş ve kapsayıcıdır. Nitekim Allah Resulü kişinin haksız yere bir Müslümanın ırzına dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir buyururken bu anlam genişliğine dikkat çekmiştir. Başka bir hadislerinde de kim bir Müslümanı saygınlığının zedelendiği, ırzının çiğnendiği bir durumda yalnız bırakırsa, Allah da onu yardımının istendiği bir durumda yalnız bırakır. Kim de böyle bir kimseye yardım ederse, Allah da ona yardımına ihtiyaç duyulan yerde yardım eder buyurarak, Müslümanın şerefine, namus, onur ve haysiyetine yani ırzına yapılan saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini bildirmiştir. Manevi kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin hukuki bağlamda ele alınıp cezalandırılmasının tarihinin ne kadar eskiye uzandığını, çağdaş hukuk sistemlerindeki manevi tazminat cezalarının menşeinin nereye dayandığını bilmesek de, en azından kişinin ırz ve namusuna, şeref ve haysiyetine yönelik bir iftiranın cezasının hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafından 15 asır önce verilmiş olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 4. ayeti namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere yönelik yaptırımı içermektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için 4 şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık, günahkardırlar. Zina suçunun cezasının 100 sopa olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, zina iftirasına da buna yakın bir ceza vermiş. Ayrıca böyle kişilerin şahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi ağır bir manevi yaptırımı da ilave etmiştir. İşte bu, İslam dininin kişinin namusuna, onur ve haysiyetine, yani bir bütün olarak manevi kişiliğine verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. Burada dikkati çeken bir husus, kasf cezası olarak bilinen bu iftira cezasının Kur'an'da da erkekler için ayrıca zikredilmemiş olmasıdır. Erkeklerin namuslarına, şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırı da şüphesiz haramdır ve cezayı gerektirir. Ancak bu tür saldırıların insanlık tarihi boyunca en çok kadınlara yöneldiği ve bu iftiraya maruz kalan kadınların erkeklerle kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz etkilenerek hayatları boyunca ne büyük acı ve sıkıntılara maruz kaldıkları düşünülürse, ilahi iradenin kadınları öncelemesinin hikmeti daha iyi anlaşılır.
Nitekim bu ayetin ilk muhatapları olan bazı kötü niyetli kimseler, Hazreti Peygamber'in sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik iftiralarının cezalarını o dönemde çekmişlerdir. Bu ayetin Müslüman erkeklere verdiği önemli bir mesaj da şudur. Siz erkekler, kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne bakarak hakkında kesin bilgilere sahip olmadığınız kadınlar hakkında olumsuz değerlendirme ve nitelendirmelerde bulunmayın. Onların iffeti ve namusuna yönelik ağzınıza kolayca geliveren ve çoğu zaman kullanmakta sakınca görmediğiniz yakıştırmalardan uzak durun. Şaka bile olsa bu yakıştırmaların o kadınların psikolojisinde ne büyük sarsıntılara yol açtığını düşünün. Üstelik kolayca ağzınızdan çıkıveren bu isnatlar yüzünden Allah'ın cezasına müstahak ve şahitliği kabul edilmeyen bir yalancı durumuna düşmenizin işten bile olmadığını farkına varın ve kendinize çeki düzen verin. Hadisin

Bir Müslüman din kardeşini küçük göremez. Hangi sebeple olursa olsun onu aşağılayamaz. Onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun kadın olsun bir topluluğun diğer topluluğu alaya almamalarını, alaya alınanların alanlardan belki daha hayırlı olduğunu bildiren, birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyuran, kötü zandan sakındıran, gizlilikleri araştırmayı yasaklayan, gıybet etmeyi, yani bir kimsenin arkasından konuşmayı, ölü kardeşinin etini yemek gibi niteleyen Yüce Rabbimiz de, müminlerin dikkat etmeleri ve saygı göstermeleri gereken manevi kişilik haklarına işaret etmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı şey, tebliğ ile yükümlü olduğu bu ilahi emirleri açıklayarak ve yaşayarak insanlara öğretmektir. Açıklamaya çalıştığımız hadisiyle yapmak istediği de budur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayeti kerimeler yerleştirmiş. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah ve la tusair khaddaka linnasi. İnsanlardan ötürü yüzünde küçümser bir ifade oluşturma, böyle burun kıvırma gibi, suratını asmak gibi, yüz çevirmek gibi, daha çok yanak ile yapılan ve beş para etmez anlamına gelen bir mimik ifadesi. Cenab-ı Hak bunu dahi yasakladı. Öyle ağızla söylemek, birilerini çekip çekiştirmek, haklarında küçümser ifadelerde bulunmak, yani sözler ile. Bunları zaten yasaklamışken, hani hiçbir şey söylemeden bir mimik ifadesiyle adamın arkasından onu küçümseyeyim, belki arada kaybolur, kayda girmez, meleklerin dikkatinden kaçar, söz değil, davranış değil, yazı değil, çizi değil, sadece bir yüz ifadesi çok basit kalır diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Cenab-ı Hak bunu ayetine konu etti. Eğer insanlara karşı büyüklenmen, sözle davranış

Sonuçla yapmadığın halde mini minnacık bir mimik ifadesiyle bile yapıyorsan Allah Azze ve Celle buna razı değil. Konuyu oraya kadar getirdi. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlar hakkında sakın ha küçümser bir mimik ifadesi yapma. Bu ayetlerden görüyoruz ve öğreniyoruz ki daha önceki derslerimizde konuştuğumuz لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde büyüklenmeyenler diye Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği cennetlikler, bu büyüklenmemek, başta Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmemek ama Allah'ın kullarına karşı büyüklenmemeyi küçük sayacak olsak bu ayetler karşımıza çıkıyor. Cenab-ı Hak, diğer kullarıma karşı da büyüklenmeyeceksiniz. Bana büyüklenmediğiniz gibi birbirinize karşı da büyüklenmeyeceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Bunu o kadar önemsemiş, o kadar önemsemiş ki sadece bir büyüklenmeyin ifadesini sözlü olarak yasaklamaktan çok daha fazlasını yapıp birbiriniz hakkında bir yüz ifadesiyle dahi, bir mimikle dahi küçümser bir tavır takınamazsınız. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Bir başkasının hukukunu bize karşı koruyan, herkesin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. O diğer insanlara karşı bu küçümseyici tavrı bize nehyederken, yasaklarken onların hukukunu savundu bize karşı. İşte alemlerin Rabbi olan Rahman ve Rahim Rabbimiz. Bir başkasının malını haram kılmışken, bir başkasının canını haram kılmışken, bir başkasına fiziksel müdahaleyi vesaire haram kılmışken, tüm bunlar onun hukukunu korumayı yetmedi. Onun ardından gıybeti de haram kıldı. O da yetmedi. Onun ardından bir mimik ifadesini, yüzdeki küçük bir burkulmayı dahi haram kıldı. Yasakladı. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Sen kim oluyorsun da Allah'ın bir kulunu aşağılıyorsun, küçük görüyorsun, işe yaramaz belliyorsun, onun hakkında hüküm veriyorsun. Bazılarımız kendi dindarlıklarına bakarak buradan yola çıktıkları bir kıvanç ile başkalarını daha az dindar gördüklerini küçümsemeyi adet edindiler. Küçük görmeyi adet edindiler. Haklarında bu minvalde konuşmayı adet edindiler. Rabbimiz bize bunların her türlüsünü yasaklıyor. Bir kimseye güzellikle anlatacağımız, hoş bir dil ile yapacağımız bir emri bil maruf ve nehyanil münker varsa, bunu usulünce yapalım. Gidip ona özelde gönlünü alarak güzelce hatırlatalım. Tam bir içtenlik sergileyelim. Ama yok, bunu yapmıyor. Onun arkasından konusu geçtiğinde el ayak hareketleriyle, yüz ifadeleriyle kayda değer biri değil imasında bulunmak bizi hak katında cürüm ile karşı karşıya getirir. O günahkar diye beğenmediğimiz adamdan daha çok günahkar oluveririz. İnsanlar hakkındaki hükmü verecek olan insanların maliki, sahibi, ilahı ve her hallerini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bize hüküm vermek düşmez. Kulillahumme malikel mulk de ki Allah'ın mülkün sahibi sensin. Alimel gaybi ve şehada. Gaybı da bilen sensin, şehadeti de bilen sensin. Dolayısıyla ente tahkumu beyne ibadik. Kulların arasında hükmü verecek olan sensin. Böyle de ve orada kal. Hükmü sen vermeye girişme. İyilikler pek çok başlık altında var. Kötülükler pek çok başlık altında var. Kimin hangi başlık altında ne kadar iyilik yaptığını, kimin hangi başlık altında ne kadar kötülüğe bulaştığını biz bilemeyiz. Toplam resmi göremeyiz. Ve en önemlisi, bu görünenin ardında nasıl bir niyet var, bunu sezemeyiz. Dolayısıyla yargılayıcı olamayız. Arkalarından burun dahi kıvıramayız. Varsa birbirimizde gördüğümüz yanlışlıklar, kardeşçe, dostça, tam bir içtenlikle اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Nasihat böyle bir şey. Allah için içtenliğini ortaya koymak. Allah'ın Resulü اَدِّينُ اَنْ نَصِيحَةُ buyurdu. Tam bir içtenlikle bunu yapmak.

0: Din böyle bir şeydir. Gidersin, anlatırsın bütün peygamberler ne dediler? İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim. O korkunç günün azabından sizin için çok endişeleniyorum. Çok korkuyorum. Bu dil, muhatabını esirgeyen dil, dışlayan, iten bir dil değil. Hele hele yargılayan, şimdiden onu cehennemlik belleyen bir anlayış. Korkunç olur. Dolayısıyla ayeti kerimenin ifadesi وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلْمُؤْمِن۪ينَ değil. Müminlere karşı yüzünü ekşitme değil. Onlardan ötürü burnunu kıvırma değil. Cenab-ı Hak ayetin ifadesini linnâsi seçmiş. İnsanlar. Kur'an'da insanlar dedi mi Cenab-ı Hak? Müminini, mümin olmayanını, Müslüman olanını, gayrimüslimini hepsini içine alır. Bizler gayrimüslimlere karşı da tepeden bakan bir yaklaşım sergileyemeyiz. Böyle olsa onları yarınlarda nasıl kazanacağız? Vaktiyle Resulullah'ın etrafındaki sahabe-i kiram böyle davransalardı, sonraki insanlara hangi güzelliği nasıl sunabilirlerdi? Dolayısıyla bu üstenci tutum, bu büyüklenen eda ve kendisiyle böbürlenen gurur mümine yakışmaz. Hele hele çok iyi bir dindarlık yaşadığını sandığı için böyle bir kıvamda davranıyor, başkalarını uzaktan uzağa yargılıyor, kesip biçiyor ise kendince, bu kibir en çok da onun üzerinde sırıtır. Çok yakışıksız durur, çirkinleştirir. Bir de İslam'ı bu anlamda kötü temsil etmesi dolayısıyla fecaat olur. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ Sakın ha yanak burup insanları küçümseme. Ayet-i kerimenin devamında Cenab-ı Hak وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde böbürlene böbürlene yürüme. Bu ifade İsra suresindeki ayetimizde aynen böylece mevcut idi. Burada kendisini tekrarladı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de iki tane وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا var. Biri İsra suresinde, diğeri ise Lokman suresinde bu okuduğumuz ayet-i kerime. Bu ayetlerde Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna öğüt veriyor. Ve bunlar uzun uzun öğütler, üst üste ayetler şeklinde Hazreti Lokman oğluna اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ Bir hardal tanesi kadar dahi olsa فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ Koca bir kayanın içerisinde olsa yahut göklerin derinliğinde اَوْ فِي الْأَرْضِ yahut yerin dibinde olsa يَأْتِ بِهَ اللّٰهِ Merak etme, Allah onu getirir, karşına çıkarır. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ Allah latiftir Azze ve Celle. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'a engel teşkil etmez. Her şeyden haberdardır. Müsterih ol evladım, Allah'ın senin için takdir ettiği şey, seni kendisiyle sınayacağı şey, neyse karşına gelip çıkacaktır. Sen üzerine düşeni yap. Bir evlada verilecek en önemli öğüt, hayatın koşullarının nasıl mukadder olduğuna dair kulun keskince bakış açısı ve bu koşullardan geçerken üzerine düşeni hakkıyla yapma çabası. Yine Hazreti Lokman oğluna bu yapması gerekenler başlığında dedi ki ya bu ne ya? Akimis salata. Ey oğulcağızım, namazı kılasın. Ve'mur bil ma'rufi. Marufu emret. Güzel, iyi olanı salık ver. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Kötülükten sakındır. وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ Ve başına gelenlere sabret. اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Bunlar bu işin azimeti. Yolculuğun kendisi bu. Hayatın kendisi bunun için zaten. Elbette emri bil maruf nehyi an münkerde bulundukça başına sıkıntılar gelebilir. Yanı sıra başına sıkıntılar gelebilir. Bu süreçte ne kadar kararlı olduğunu Cenab-ı Hak pek çok zorluk ile sınayabilir. Bunlara hazırlıklı ol. Sonra dedi ki وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlarla olan ilişkinde de sakın ha onları küçümseme, küçük görme. Onlardan ötürü burnunu bile kıvırma, yanağını burma. Akabinde dedi ki وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Böbürlenerek yürüme evladım. Kasım kasım kasılarak, kendini bir şey zannederek etrafına caka satma. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Sonra da buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah muhtal olan, kendisini dev aynasında gören, kendisiyle böbürlenen fahur kimseleri sevmez. Cenab-ı Hak haddini bilen kulları sever. Bir insanın haddi doğumla başlar, bir insanın haddi ölümle son bulur, bir insanın haddi boyu kadar, ağırlığı kadar, şu üzerinde yaşadığı muazzam, yerkürenin üzerinde mini minnacık olduğu kadardır. Alemlerin Rabbi olan Allah her şeyin yaratıcısıdır. Göklerin, yerin, dağların, denizlerin. Kul onu tanıdıkça, onun önünde eğildikçe, onun önünde el bağlayıp, kıyama durdukça, rükû ve secdeye vardıkça, değer planında, kıymet planında, Hakk'ın nazarında sonuç almaya başlar. Kıymet kazanmaya başlar. Yoksa bedeniyle, boyuyla, posuyla övünecek olursa, Cenab-ı Hakk'ı göz ardı eden, kendini kendisine yeter zanneden haliyle, özellikle gençlik yıllarında övünür, gurur duyar ve öylece kalırsa Allah onu sevmez. O yüzden Hazreti Lokman genç olan oğluna söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Allah böbürlenip duran her kendini beğenmişi kesinlikle sevmez. E ne yapmalısın? Hazreti Lokman dedi ki وَقْصِدْ ف۪ي مَشِّكَ Düzgün yürü, normal yürü. Ne diye öyle endamlı endamlı yürüyorsun, dikele dikele yürüyorsun, çalımlı çalımlı yürüyorsun, öyle yürüme. وَقْصِدْ ف۪ي مَشِّكَ Düzgün yürü. وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ Sesini de düzgün tut. Bağırarak, gürleyerek, bastırarak değil, normal konuş. Unutma ki اِنَّ اَنْكَرَ الْاَسْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَم۪يرِ Seslerin en beğenilmeyeni, yadırgananı yüksek olması, sert çıkması, kulak tırmalaması bakımından la savtul hamir, eşeklerin sesidir. Eğer sesin çok çıkması marifet olsaydı, bak hayvanlar çıkarıyor. İçlerinde eşek en yadırgananını, en duyunca hoşlanılmayanını çıkarıyor. Gürleyerek kendini ifade edemezsin. Çalımlı çalımlı yürüyerek kendini ifade edemezsin. Hakk'a böyle kendini beğendiremezsin. Eğer derdin Cenab-ı Hakk'ın beğenmesi ise Allah kulunun tevazusunu sever. O yüzden Rahman'ın kullarını وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Onlar yürürlerken alçak gönüllü olarak yürürler. Çevrelerindeki insanlara verdikleri mesaj ben üstünüm. Sizden şöyle şöyle farklıyım, siz yanımdan dahi geçemezsiniz kabilinden bir mesaj değildir. Ben de sizin gibi biriyim. Hepimizden üstün olan, mutlak üstünlüğe sahip olan ancak hepimizin yaratıcısıdır. Bizim yok birbirimizden farkımız. Bunu caddede böyle yansıtır, sokakta böyle yansıtır ve nihayetinde gelip mabette, camide diğer insanlar ile hizalanırken saf saf işte ya Rabbi bütün insanlarla diğer kulların ile ben de sade, basit, çaresiz bir kulunum huzurunda azametin karşısında eğiliyor, yere kapanıyorum. Böylece tevazu müminin hayatında görünür hale gelir. Sokakta yürürken de görünür, camide ibadet ederken de görünür. İnsanlarla konuşurken de görünür olur, dışarı yansır. Okuduğumuz bu ayet-i kerime Lokman suresi yani 31. surenin 18. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis Sohbetleri.

0: Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve "Sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et," dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.''

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et," diye dua etmiştir.

0: Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Aleykum bis-sidq. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا
2: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili Peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, insanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle, İnsanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş

Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek onu rahatlattı. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona, "Kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin?" diye sordu. O, "Evet," diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü, "O halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve "Bu ne hal?" diye sormuştu. "Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar," denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, "Şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu," demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

0: Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı. Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olununca şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca çocuklara Peygamber Efendimiz'in vefatını anlatmaya devam ediyor. Evet çocuklar, son gün pazartesi sabah namazı. Müslümanlar namaz kılıyorlardı. Allah Resulü odasının perdesini araladı, namaz kılan ashabına baktı. Onların Allah'a ibadet ettiğini görünce nasıl da sevindi ve tebessüm etti. Ve Peygamberimizi gören sahabiler, onlar da çok sevindiler, umutlandılar. Resulullah'ın iyileşeceğini, hatta namaz kıldırmaya geleceğini düşündüler. Ama az sonra perde kapandı. Allah Resulü namaza gidecek durumda değildi. Sadece ashabına son bir kez göz atmıştı. Onları dünya gözüyle son kez görmek istemişti. Kuşluk vaktine doğru Allah Resulü'nün ağrıları artmaya başladı. Kızı Hazreti Fatıma da acı içinde kıvranmaktaydı. Ah babamın acıları diye hayıflanıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz onu teselli etti. Babana bugünden sonra ıstırap yok dedi. Sonra torunları Hasan ve Hüseyin'i çağırdı. Onları öptü, ailesine dualar etti, tavsiyelerde bulundu. İsteği üzerine Hazreti Ayşe misvak verdi. O da dişlerini misvakladı. Şehadet parmağını kaldırarak bir şeyler mırıldandı. Hazreti Ayşe eğilip dinlemeye başladı. Allah Resulü şöyle mırıldanıyordu.

La ilahe illallah. Allah'ım, kendilerine nimet verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyle. Allah'ım, bana mağfiret eyle. Allah'ım, beni Refik-i Âlâ'ya kavuştur. Refik-i Âlâ'ya. Refik-i Âlâ'ya. Ve Allah'ın sevgili kulu ve peygamberi, yüce dostu olan Allah'a kavuştu. Bu dünya çilesi sona erdi. Dünya ondan mahrum kaldı. En değerli varlığını kaybetti. Müminler mahzun kaldı. Ve Rabbimizin kendisi için hazırladığı yüce makamlara uçuverdi. Çocuklar Nasreddin Hoca'yı hiç böyle hüzünlü görmemişti. Aslında onlar da sanki Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeni vefat etmiş gibi duygulanmışlardı. İnsan bir yakınının vefatına çok üzülür. Peygamber Efendimizin vefatını dinlemek de çocukları üzmüştü, hüzünlendirmişti. Çünkü Allah Resulü müminlere annelerinden, babalarından ve tüm yakınlardan daha sevimliydi. Nasreddin Hoca anlatmaya devam etti. Evet, peygamberimiz de bir insandı. Elbette vefat edecekti. Ama bizim gibi sahabe de çok hüzünlenmiş, gözyaşı akıtmışlardı. Hazreti Fatıma, babacığım, ah babacığım diye gözyaşı döküyordu. Hazreti Enes, bugünden daha karanlık ve acı bir gün yaşamadım diye gözyaşı akıtıyordu. Hazreti Ayşe, Resulullah'a sarılmış hüngür hüngür ağlıyordu. Hazreti Ebu Bekir, peygamberimizin yüzüne bakarak onu öpüyor ve anam babam sana feda olsun diye yanaklarından inci gibi damlalar bırakıyordu. Tüm Müslümanlar ciğerleri paramparça olmuş acı doluydu. Ve Hazreti Ömer en sert tepki veriyordu. Hayır, Allah Resulü ölmedi, o geri gelecektir. Her kim onun öldüğünü söylerse ben de onu öldürürüm. Ama bir gerçekti, Allah Resulü vefat etmişti. Buluşmak artık ahirete kalmıştı. Hazreti Ömer'in sert tepkisini gören Hazreti Ebu Bekir, mescide giderek Allah'a hamd etti ve şu konuşmayı yaptı. İçinizden her kim Muhammed'e ibadet ediyor idiyse, kesin olarak bilsin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. İçinizden her kim Allah'a ibadet ediyorsa, o da bilsin ki Allah her zaman diridir, ölmez. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de pek çok peygamberler gelip geçti. Eğer o ölür veya öldürülürse topuklarınız üzere geri mi dönersiniz? Hazreti Ebu Bekir'in bu konuşması açık, net ve kesin olmuştu. İnsanları kendine getirmişti. Başta Hazreti Ömer olmak üzere herkes Allah Resulü'nün gerçekten dönmemek üzere aralarından ayrıldığını anlamıştı. Artık yeni buluşma mekanı cennetti. Allah Resulü'nün yıkama ve kefenlenme işini Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Fadl ve bazı yakınları yaptılar. Ashab-ı kiram onar kişilik gruplar halinde gelip cenaze namazını kıldılar. Erkeklerden sonra da kadınlar ve çocuklar kıldılar. Namaz kılma işi uzun sürdü ve salı günü akşam Allah Resulü defnedildi. Cemil izin alarak sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz nereye defnedildi? Nasreddin Hoca cevap verdi. Bu konu sahabe arasında da tartışıldı sevgili çocuklar. Ancak Hazreti Ebu Bekir, peygamberimizden duyduğu her peygamber vefat ettiği yerde defnedilir hadisini aktarınca mesele çözülmüş oldu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz vefat ettiği odada Hazreti Ayşe'nin odasında defnedilmiş oldu. Peygamber Efendimizin yanında da Hazreti Ayşe'den izin almak suretiyle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer defnedilmiştir. Ve sevgili çocuklar, dünyanın en değerli, en harika ve üstün insanı bizim de örneğimiz ve rehberimiz olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni bir gece vakti toprağa emanet edildi. Ama onun hayatı, hadisleri, sünneti hep aramızda yaşıyor. Eğer biz onunla birlikte olmak istiyorsak, onun söylediği, tavsiye ettiği ve yaptığı tüm işleri kendi hayatımızda yaşamalıyız. Böylece onunla her an birlikte olmuş oluruz. Allah'ım, bu sevgili yavrularımızı Peygamber Efendimizin yolundan yürüyen kullardan eyle. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Enes bin Malik, Abdullah bin Abbas gibi çocukluğunu ve gençliğini Hazreti Muhammed'le birlikte sürdüren kullardan eyle. Allah Resulü

0: rahmetine layık ümmet eyle. Ahiret gününde hepimize şefaatçi eyle. Nasrettin Hoca'nın son duasına hep birlikte amin dedi öğrenciler. Ders bitmişti. Ama bir olayı anlatarak sözlerini bağlamak istedi hoca.
1: Arkadaşlar, Allah Resulü'nün vefatından bir müddet sonraydı. Bizlere en çok hadis bildiren sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anh, bir gün camiden çıkmış pazardan geçiyordu. İnsanların alışverişle meşgul olduğunu görünce, onlara bir latife yapmak ve bir mesaj vermek istedi. Yüksek sesle şöyle dedi, ''Ey insanlar, siz burada neyle uğraşıyorsunuz? Allah Resulü'nün mirası camide paylaşılıyor, ne duruyorsunuz?'' Bunu duyan alıcılar, satıcılar hemen Mescid-i Nebevi'ye koşturmaya başladılar. Herkes Allah Resulü'nden bir hatıra almak istiyordu. Ebu Hureyre onların heyecanla camiye gidişini izledi ve orada beklemeye başladı. Az sonra insanlar eli boş olarak döndüler. ''Ey Ebu Hureyre, sen bizi niçin kandırdın? Camide herhangi bir şey dağıtılmıyordu.'' Ebu Hureyre, ''Siz camide ne gördünüz?'' diye sordu. Camide kimi insanlar namaz kılıyor, kimi Kur'an okuyor, kimi de Allah'ı tesbih ediyordu. Herhangi bir şey dağıtılmıyordu. Ah kardeşlerim dedi Ebu Hureyre, siz bilmez misiniz ki peygamberler para, mal, mülk olarak bir şey miras bırakmazlar. Allah Resulü de elbette dünyalık adına bir şey bırakmadı. Onun mirası Kur'an-ı Kerim, sünnet, dua, zikir ve ibadettir. Sizler de sakın bu mirası terk etmeyin ve ona sahip çıkın.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.

0: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca, Hazreti Peygamber hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını vermişti. Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın, sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
3: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

et aleyhisselama vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
2: Hangi kişiler kullanmışlar?
3: Rabbi mezhebine göre evde hikâfa gerekiyor
2: muyum? Kadın
1: değil, öğrenmek herkese farzdır.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanete Soralım programından her biriniz Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Doktor Hüseyin Arı Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanete Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da İnşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden sormak, belki biraz da detay isteyen meselelerde tüm detaylarıyla sorularını iletmek isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Mail üzerinden gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz aktarmaya gayret ederim. Aynı zamanda mail adresimiz üzerinden programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi de iletmeniz mümkün. Özellikle bizi izlediğiniz esnada ya benim aklıma da şu soru geldi, anlık olarak sorayım, hocamız hemen cevaplayabilirse, mümkünse böyle bir şey cevaplasın diye düşünürseniz Facebook ve Instagram'dan Diyanete Soralım sayfaları üzerinden de sorularınızı göndermeniz mümkün. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen radyo dostlarımıza da baki selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz inşallah. Muhterem hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim. Akabinde günün ilk telefon bağlantısı için Kocaeli'ye gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Hoş bulduk Furkan
4: Bey. Nasılsınız efendim?
5: Allah razı olsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
4: Elhamdülillah hocam. Sizinle beraber olduğum için çok iyiyim. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim etsin.
5: Amin inşallah. Amin.
4: Müsaadeniz var mı efendim? Buyurun. Telefon bağlantısıyla başlayalım. Kocaeli'ye gideceğiz demiştik. Havva Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Havva Hanım.
6: Alo.
4: Alo.
6: Efendim?
4: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
4: İsminizi öğrenebilir miyim?
6: Mahmut Aydınlı.
4: Mahmut Bey, evet. Hoş safa geldiniz. Buyursunlar, dinliyoruz sizi.
6: Efendim, anlayamadım ki kimdiniz?
4: Ben Diyanet Televizyonu'nun sunucusu. Ben Diyanet Televizyonu'ndan Diyanete Soralım isimli programın sunucusu. Şu anda canlı yayındasınız.
6: Efendim, özür dilerim ben.
4: Estağfurullah.
6: Bu, akşam aramıştım da ben bulaşamadık onun için. Özür dilerim.
4: Estağfurullah. Ben özür dilerim.
6: Şey için aramıştım. Temiz ayakkabıyla namaz kılabilir miyim?
4: Hemen soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Allah kolaylıklar versin. Mahmut Bey, Kocaeli'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Yani bazen böyle aksaklıklar meydana geliyor ama izleyicilerimiz bizim anlayışımıza sığınıyor. Biz onların anlayışına sığınıyoruz. Toparlıyoruz elhamdülillah. Şimdi tabii Mahmut Bey güzel bir soru sordu aslında. Bazen havaların ısınmasıyla beraber insanlar mesire alanlarına da gidiyorlar. Hı hı. İşte orada bir piknik havası. O ara namaz vakti giriyor. Namazımızı kılacağız. Ayakkabıları çıkartmak bazen sorun olabiliyor hocam. Hı hı. Temizse ayakkabı namaz kılınabilir mi?
5: Evet.

0: Ayakkabının altı ile ilgili olarak da kaynaklarımızda geçiyor ki ayağının altını insan tabii yere sürterek yürüdüğü için o sürtme vesilesiyle de orada zaten herhangi bir katı necaset varsa bunlar da temizlenmiş oluyor aslında. Dolayısıyla yani biz herhangi bir necis bir mahalden geçmediysek normal şartlarda işte sahrada veya işte dışarıda bağda bahçede yürüyorsak yani baktık herhangi bir necaset de yok. Orada zannımıza göre hareket ederek namazımızı kılabiliriz. Yani orada zaten ayakkabının altında bir necaset varsa da o yere sürtmeyle birlikte o necasetin de zaten temizlenmiş olduğu varsayılıyor.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Rukiye Hanım'ın selamları var. Hayırlı yayınlar kıymetli hocam. Boyun ve bel fıtığım var. Bazen çok ağrılı oluyor. Böyle zamanlarda namazlarımı oturarak kılabilir miyim demiş.
0: Evet. Yani tabii dinimiz kolaylık dini. Özellikle namaz gibi bedeni ibadetlerde bir takım rahatsızlıklar varsa dinimizin bu konuda bize sunmuş olduğu bir takım ruhsatlar ve kolaylıklar var. Bu bağlamda kişi eğer ayakta namaz kılmakta zorlanıyorsa oturarak namazlarını eda edebilir. Yani burada kesinlikle ayakta durduğumuz zaman çok ciddi ağrılar çekiyoruz. Ve bu bizim namazdaki huşumuzu engelliyorsa o zaman oturarak namazımızı eda edebiliriz. Eğer gücümüz kuvvetimiz yerinde olduğu dönemlerde namazı tam rükünlerini eda ederek kılarız. Ama gerçekten ayakta durmakta zorlandığımız durumlarda o zaman oturarak namazımızı eda ederiz. Eğer rükû ve secdede bir problem yoksa rükû ve secdeleri normal asli şekliyle yapmamız gerekir. Yani mesela dizüstü oturduğumuzda namazımızı bu şekilde tekbir alarak dizüstü oturarak başlayabiliriz. Eğer ayakta durmakta zorlanıyorsak, duramıyorsak hafif eğildiğimizde bu bizim için rükû sayılır. Daha sonra rükûdan doğruluruz ve daha sonra normal secdeyi asli şekliyle yaparız ve bu

0: kolaylık var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin üstünde nafile namaz kıldığına dair rivayetler de var. Dolayısıyla en azından hani farza benim gücüm yetiyor. En azından farzı bu şekilde eda edeyim ama sünnetleri dediğiniz gibi oturarak kılayım derse bu da mümkün. Kılabilir. Bu şekilde de yapabilir tabii
1: ki. Eyvallah. Teşekkür ederiz efendim. Bir telefon bağlantımız daha var. Ankara'dan Hatice Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Hatice Hanım.
2: İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Hocam ya ben bir büyük bir başıma hayvan aldık biz.
1: Evet.
2: Dört oğlum var, bir de ben var, beş. Biz beş kişi kesiyoruz. Ben iki, dört gelinim var. İki sene birini katıyorsun, iki sene birini katıyorsun. Ama eti beşe bölüyoruz. Kimisi diyor olur, kimisi diyor olmaz. Biz ama dilliyiz ama eti beşe bölüyoruz.
1: Anladım, tamam. Soralım Hatice Hanım. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Dikkat etmemiz gereken şeyleri muhterem hocamız söyleyecek. Ankara'ya selamlar. Yani eğer bu gelinleri de kattığında 7 hisseyi geçiyor bu.
0: Tabii.
1: Her ne kadar eti 5 olarak kessek de 2 onların 1 hisseyi 2 kişiye kesiyor gibi bir anlatım yaptı.
0: Hı hı.
1: Haliyle bu problem olur mu acaba?
0: Yani burada büyükbaş kurbanlıklarda 7 kişiye kadar en fazla hisse belirlemesi yapılabilir. 7 kişiye kadar ortak olunabilir. Yani burada hani 4 evlat, bir de anne veya teyzemiz diyelim. Yani 5 ortak bir büyükbaş hayvan satın alıp bunu kesebilirler. Dolayısıyla bu 5 kişi adına kesilmiş olur bu kurban. Ama eğer gelinleri de katacak olursak, o zaman onlar adına da kesilecek olursa o zaman 9 hisseye çıkmış olur. 7'den fazla olur. Bu şekilde caiz olmaz.
1: Yani bir hisseyi ikiye bölemiyoruz. O iki gelin bir hisseye girerse olmuyor.
0: Evet. Yani burada şuna belki dikkat etmek gerekir. Yani burada acaba herkesin gerçekten kurban kesmesi gerekli mi? Yani hani bazen ailelerde maddi duruma da çok bakılmıyor. Hani gerçekten nisap miktarı mala sahip mi değil mi şeklinde. Genel olarak her bir kimse adına bir kurban kesilme gibi bir gelenek de var. Yani eğer gelinlerin kurban kesme mükellefiyeti yoksa o zaman onları dahil etmek gerekli olmaz. Zaten onların eşleri adına zaten kurban kesilmiş oluyor. Ama hayır, gelinlerin de diyelim ki mehirleri var veya kendilerine ait malları var ve bu mallar nisap miktarının üstündeyse o zaman onlar zaten da kurban kesmekle mükellef olurlar. Dolayısıyla onlar için ayrı bir hisseye girilmesi gerekir. Yani bunu hani yurt dışına verilebilir. Hani 7'ye kadar ortak olunabilir. Kalan 2 hisse yurt dışına vekaletle kurban şeklinde de verilebilir. Böyle bir çözüm de üretilir.
1: Ben biraz şunu da anladım. Yani böyle gelinlerin de gönlü olsun, onlar da kurban kesiyormuş sayılsın falan deyip bu sefer kendi ibadetimizi sıkıntıya sokma durumumuz
0: tabii,
1: olabilir.
0: Tabii.
1: Buna tevessül etmesinler.
0: Aynen öyle, evet.
1: Peki efendim. Hak yolcusu mahlasını kullanan bir izleyicimiz diyor ki, muhterem hocam, ilaçlardaki alkol temiz mi? Eğer böyle bir şey varsa ilacın içinde, bu ilaçların kullanılması caiz mi? Bunu biraz daha genişletebiliriz. Hı-hı. Yani dinin haram kıldığı bir takım şeyler de bazen ilaçların içinde olabiliyor. Evet. Onu da muhteva ediyor.
0: Evet.
1: Bu ilaçları kullanıp kullanmamak hakkında.
0: Yani burada ilaçlarda kullanılan alkoller farklı olabiliyor. Yani mesela asıl sarhoşluk verici olan alkol türü etanol denilen bir alkol. Yani bu kişi bunu içtiği zaman sarhoşluk yapıcı bir özelliği var. Ama mesela ilaçlarda kullanılan alkol benzil alkol diye geçiyor. Yani bu etanolden farklı ve bu aslında sarhoşluk verici bir madde değil. Sadece sinir sistemini baskılayan bir özelliği var.
1: Çözülmek
0: ve zaten evet, oradaki ilaçtaki o etken maddeyi çözündürmek için kullanılan bir yan madde gibi düşünmek gerekiyor bunu. Dolayısıyla hani zorunlu bir şey. O ilacın vücuda fayda sağlaması için kullanılması gereken bir şey. Zaten bunu mesela kişi tek olarak yüksek miktarda aldığı zaman direkt zehirlenme yapıyor vücutta. Yani sarhoş edici değil, zehirleyici bir özellikte. Dolayısıyla mesela bu tarz bir alkol bulunan bir ilacı kullanmakta herhangi bir sakınca yok. Zaten bu bir tedavidir.
1: Tedavidir.
0: Ama bunun dışında haram madde dediniz mesela ilaçlarda, mesela domuz pankreası gibi veya işte bir takım dinen caiz olmayan maddeler kullanılması durumunda ise şunu söylüyoruz. Hani alternatif bir ürün varsa helal.

0: içerikli. Onun kullanılması öncelikli olarak tavsiye edilir. Hı. Ancak alternatifinde yoksa ve sadece bu ürün varsa o zaman bu bir zaruret durumuna geçer. Ve zaruret durumunda da haramlar mübah hale gelir. Sağlık bu manada canın korunması kapsamında dinimizin de önem verdiği bir husustur. Dolayısıyla bu tür ilaçları zaruret durumunda kullanmak caizdir.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefonumuz daha var. Bu kez durağımız Aksaray. Mehmet Bey hattımızda. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Sağ olun. İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar. Buyursunlar.
2: Orhan Bey, benim sorum şu. Yakınımızın birisinin bir cenazesi oldu. Ona birkaç gün sonra kurbandan sonra bir yemek çıkaracağız.
1: Evet.
2: Bu kurbanın hissenin üçte birini dağıtıp, üçte birini kopya dağıtıp, üçte birinin de yemeğe katkısı olur mu?
1: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin kaybettiklerimize. Aksaray'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
0: Evet, yani kurban etiyle ilgili dinimizde bir genişlik var. Yani kurban etinden kişi kendisi de yiyebilir veya saklayabilir. Bunda bir mahzur yok. Ama genel olarak tavsiye edilen husus, hani üçte birinin fakirlere tasadduk edilmesi, üçte birinin kişinin kendi ailesine ayırması, üçte birinin de komşulara ikram edilmesi şeklinde genelde tavsiye edilir. Ama hani böyle bir durumda cenaze yemeği için söz konusu kurban etinin kullanılmasında, yemeklere kullanılmasında bir sakınca olmaz. Ama tabii burada hani cenaze yemeği derken yeni vefat etmiş de böyle bir durum mu, yoksa vefat ettikten sonra hani genelde ülkemizde bir adet var. İşte 40. gününde veya işte belli bir zaman sonra bir yemek verme şeklinde ise bu şekilde olur. Ama cenazenin hemen ilk günlerinde cenaze sahiplerine külfet olacak şekilde böyle bir yemek hazırlama külfetine girilmesi
1: Onu tavsiye etmiyorum.
0: tabii ki doğru görünmemiştir. Buna da bu manada dikkat etmek gerekir. Yani cenaze sahiplerine burada aslında yemek götürülmesi gerekir dinimizde. Onların yemek ikram etmesi bir tarafa, cenaze sahiplerine yemek götürüp onları o sıkıntılı günlerinde, üzüntülü günlerinde bu manada yardımcı olmak gerekir. Dinimizin tavsiye ettiği husus budur.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hasan Bey çok güzel bir soru sormuş. Çünkü bugünlerde sosyal medyada çokça görüyorum ben de. Bugün Hıdır Ellez diyor hocam. Sürekli karşıma videolar çıkıyor. Yapmamız gerekenler gibi bir takım böyle tavsiyeler var. İşte bir gül ağacının dibine bir şeyler ekmek vesaire bir sürü ritüel gördüm ben de.
0: Evet.
1: Ben Hanefi mezhebindenim. Sizce bunları yapmamız doğru mu? Bir Müslümanın bunları yapması doğru mu? Bu konuyla alakalı
0: Evet.
1: dinimiz ne der?
0: Yani aslında Hıdır Ellez İslam'dan önceki bir döneme ait bir geleneğin, daha sonra işte Hıdır ve İlyas isminin birleşimiyle Hıdır Ellez şeklinde bir takım İslami motiflerle de günümüze kadar gelmesi aslında bu. Aslında bunun baharın gelişinin kutlanması eski geleneklerde, ta İslam öncesi geleneklerden beri, hatta Anadolu'da, Orta Asya'da var olan bir gelenekmiş bu, kutlanan bir şey. Malum eski takvimlerde senenin yarısı Hızır günleri olarak geçiyor. Diğer yarısı da Kasım günleri olarak geçiyor. Hızır günlerinin başlangıcı 6 Mayıs ve bu aslında bahar günlerinin başlangıcı anlamına geliyor. Kasım günlerinin başlangıcı da kış günlerinin başlangıcı. Dolayısıyla orada tabiat uyanıyor, işte insanlar artık bir şeyler ekiyorlar falan, bir neşeli
1: Coşku var.
0: bir coşku var. Yani doğa, tabiat uyanıyor diyelim. Dolayısıyla bunu kutlamak için eskiden beri var olan böyle bir gelenek aslında. Ama bunun dini anlamda bir karşılığı var mı? Yani dinimizde bugünün kutlanmasına ilişkin bir tavsiye var mı? Yok. Yani bunun dini bir tarafı yok bu kutlamanın. Ama dediğim gibi işte bu Hıdır Ellez, Hızır ile İlyas Aleyhisselam'ın isminin birleştirilmesinden hareketle ifade edilmiş ve geleneğimize bu şekilde geçmiş. Ama dediğim gibi ismin bu şekilde anılması onun dini bir mahiyetinin olduğu anlamına gelmiyor. Yani bunun bir dini ritüel olduğuna inanmadan veya bir takım hurafelere kapılmadan bugünün kutlanmasında bir geleneksel manada bugünün kutlanmasında bir sakınca yok. Ama işte o soruda bahsettiğiniz gibi işte bir takım direkler tutulması, onun toprağa gömülmesi, yani bunlar hurafe. Bunların dinimizde yeri yok. Bizim özellikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dinimizi bid'at ve hurafelerden korumamız lazım.
1: Çok doğru.
0: Çünkü bid'at ve hurafeler dine girdiği anda dinde bozulmalar meydana geliyor ve zaman içerisinde dinden olmayan şeyler dinmiş gibi algılanıyor. Evet. Ve daha sonra ortaya çok farklı bir tablo çıkabiliyor maalesef. O yüzden Allah'a yapılacak dilekler bellidir. Onun nasıl yapılacağı bellidir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde de bunlar bellidir. Bu türden hurafelere inanmamak gerekir. Bunların bir aslı yoktur.
1: Peki hocam, burada evet. Mesela şimdi Saadet Hanım bu konuyla alakalı bir soru sordu. Muhterem hocam, biz bilmiyorduk, çevremizdekilerin de teşvikiyle ya ne olacak deyip bu ritüellerden bazılarını yaptık. İşte bir gül ağacının dibine dilek ekme falan gibi. Pişman edip tevbe etmemizi gerektiren bir durum mu? Ne yapalım, ne
0: tavsiye
1: edersin?
0: Yani bu bilinmeden yapmış. Hani bunun için çok insanlar iyi niyetle bunu yapmışlardır. Dolayısıyla hani çok günaha girdiler şeklinde bir şey söylemek doğru olmayabilir. Ama bundan sonra yapmasınlar ve yapmamaya dikkat etsinler.
1: Eyvallah. Peki bu Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşması bir efsane mi yoksa gerçekten?
0: Bir efsane. Şöyle, Hızır yani Hızır'ın
1: Hızır peygamber değil, değil mi?
0: Aslında peygamber ağırlıklı kanaat, peygamber olmadığı yönünde Hazreti Musa döneminde yaşamış, kendisine ledünni bilgi verilen bir şahıs. Bununla ilgili Kehf suresinin sonunda Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın karşılaşması ve orada yaşanan bir takım hadiseler anlatılıyor. Ve orada aslında Allah Teala Hazreti Musa'ya kendisinden daha bilgili olan bir kulun veya kulların olduğunu Hazreti Musa'ya bildirmiş oluyor. Çünkü Sahih Buhari'de geçen bir rivayette şöyle geçiyor. Hazreti Musa kavmine bir hutbe irade ederken birisi oradan kalkıp diyor ki senden bilgili daha birisi var mı? Veya bu dünyada en bilgili kimse kimdir? Hazreti Musa da benim diyor. Daha sonra Allah Teala onun bu ifadesini hoş görmüyor ve bundan dolayı Hazreti Hızır'la böyle bir karşılaşma meydana geliyor. Yani Hazreti Musa'dan daha bilgili kulların olduğunu Allah Teala Hazreti Musa'ya bildirmiş oluyor. Böyle bir olay var Hazreti Hızır'la ilgili. Yani hem Kur'an-ı Kerim'de var hem de Sahih Buhari'de sahih rivayet olarak bu olay anlatılıyor. İlyas Aleyhisselam ise Hazreti Musa'dan çok sonra İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber. Yani Hızır ile Hazreti İlyas Aleyhisselam'ın aynı çağda, aynı devirde yaşamaları mümkün değil. Ama şöyle bir inanış var. Hazreti Hızır'ın hayatta olduğu, İsrailiyat'ta da Hazreti İlyas'ın da hayatta olduğu. Dolayısıyla bunların işte birisinin karada hüküm sürdüğü, diğerinin denizde hüküm sürdüğü şeklinde bir takım inanışlar var. Ama bu inanışlar sahih rivayetlere dayanmıyor ve sahih kaynaklara dayanmıyor.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz.
0: Ama şunu ifade edeyim. Yani Hızır Aleyhisselam'ın yaşadığıyla ilgili alimlerimizin kanaatleri var. Yani bunu tamamen yadsımak veya inkar etmek doğru değil ama Hazreti İlyas'la ilgili onun vefat ettiği genel kabul görmüş bir husustur.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan Nurcan Hanım hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz Nurcan Hanım.
3: Bulduk. Hayırlı akşamlar.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
3: Evet, ben de hocama sorumuz olacaktı da.
1: Buyurun.
3: Ben şimdi akşam namazından sonra evvabin namazı kılıyorum. 6 rekat.

0: adil namazı kılamaz. Bu ne kadar doğru?
1: Namazı borçlarınızı da ödemek nasip olsun. İstanbul'a selamlar. Tabii yani revatip sünnetlerin yanında bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz işte akşam evvabin, kuşluk, efendim duha, teheccüd. Bunlar da önemli.
2: Evet.
1: Ama Nurcan Hanım'ın söylediği şey de tabii burası da önemli. Yani bir insanın kaza namazı borcu varken revatip sünnetler dışındaki bir takım sünnet namazları kılması yanlış mıdır yoksa yapılabilir mi?
2: Yani Hanefi mezhebine göre bir kimsenin kaza borçları varsa ve bu sayıca da fazla ise bu kimse revatip sünnetleri yani farz namazların önündeki ve arkasındaki sünnetleri kılabilir. Kılması tavsiye edilir. Bunun dışında hakkında hadis varit olan, kılınması yönünde teşvik edilen evvabin gibi, kuşluk gibi, teheccüd gibi namazların da kılınması na cevaz veriliyor Hanefi mezhebi açısından bakarsak. Ancak Şafii mezhebi böyle demiyor. Şafii mezhebi bir kimsenin kaza borçları varsa kaza borçlarını bitirmeden böyle nafile namazlarla meşgul olması doğru değildir. Hatta günlük zaruri ihtiyaçları dışında bütün işini gücünü bırakıp tamamen bu kaza namazlarını bitirmeye odaklanmalıdır şeklinde Şafii mezhebinin ağırlıklı kanaati. O yüzden bir kimsenin kaza borcu varsa evvabin kılabilir. Hanefi mezhebi açısından bir problem yoktur. Ama genelde bizim kitaplarımızda deniyor ki bir kimsenin mesela borcu var bir şahsa ama öbür taraftan da başka bir yere bağışta bulunuyor. Deniyor ki kişi bağışta bulunmak yerine öncelikli olarak borçlarını ödemesi tavsiye edilir.
1: Yani
2: burada bir hani çünkü o borç sahibi bir an önce alacaklı olan kimse alacağına kavuşmak ister. Bundan dolayı da bizim zimmetimize yerleşmiş bir borçtur kaza namazları. Bir an önce onları kılmak gerekir. Tabii ki nafileleri de mümkün mertebe bu şekilde kılabiliriz ama yani burada kaza namazlarımız varken onları hiç kılmayıp da nafile kılmak da şahsi kanaatim bana çok doğru gelmiyor. İkisini birlikte kılmaya gayret etmek gerekir.
1: Ya o gayretin sürekliliği zaten her günde artması lazım ki bir an evvel borcu ödeyelim, bitirelim, yani, rahat edelim.
2: Yani burada hani kişi günlük olarak yani ben ne kadar kaza namazı kılabilirim bir program dahilinde Allah ömür verdiği müddetçe. Yani o da hatta şöyle de düşünebiliriz. Yani bir niyet eder ben günlük, bir günlük bir günde veya iki günlük kaza namazı kılmaya niyet ettim deyip de başladığı takdirde hak vaki olsa bile Allah Teala inşallah onun kaza borçlarını siler. Çünkü o niyetle bir yola girmiştir. Yani Allah ömür verseydi tamamlayacaktı diye düşünebiliriz. Önemli olan nafilelerin yanında günlük bir miktar en azından kaza namazı kılmaya gayret etmek gerekir.
1: İnşallah hocam. Cemil Bey'in selamları var size. Kur'an-ı Kerim'in tamamı Arapçası ve Türkçe ifadeleriyle, açıklamalarıyla beraber telefonlarda da mevcut diyor. Artık aplikasyonlarda da Kur'an-ı Kerim var. Diyanetimizin de var bu tarz uygulamaları gibi veya cep telefonlarından tabletlerden okurken de abdestli olmak gerekir mi?
2: Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak için abdestli olmak şart değil. Abdestli olma mushafı tutmayla alakalı bir konu. Mushafı tutacağımız zaman abdestli olmak gerekiyor. Ama biz ezberimizden Kur'an-ı Kerim okuyoruz mesela. O esnada abdestli olmasak da okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Bir problem olmaz. Telefon veya tabletlerden Kur'an okuma meselesine gelince bunda da abdestli olma şartı yok. Onlar sonuçta tabletteki Kur'an-ı Kerim veya oradaki aplikasyondaki Kur'an-ı Kerimler tam bir mushaf hükmünde kabul edilmiyor.
1: Bir sonuçta bir cam yani.
2: Evet bir cam sonuçta. Dolayısıyla hani tableti hani o uygulama açıkken abdestsiz bir şekilde telefonu, tableti tutabilir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Diyanetimizin de uygulaması var dedim. Bunu hatırlatmakta fayda var. E-Diyanet diye bir uygulamamız var bizim. Hem Android markette hem iOS işletim sistemine sahip telefonlarda. E-Diyanet yazdığınız zaman uygulama marketlerine karşınıza çıkıyor. İçerisinde Diyanet yayınlarından bütün eserlere ulaşma imkanınız var. Namaz vakitlerinizi şehrinize göre ayarlama imkanınız var. Aynı zamanda

0: Diyanet'e soralımın bölümlerine erişme imkanınız var. Aynı zamanda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalarına şöyle hemen oraya konuyu yazıp bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu ne demiş gibi imkanlara sahipsiniz. Her cep telefonunda olması gereken bir uygulama yapanlardan, hayata geçirenlerden Allah razı olsun diyelim. Sizler de telefonlarınıza indirmeyi ihmal etmeyin. Ankara'dan İsa Bey hattımızda. Alo.
1: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar İsa Bey. Televizyonun sesini kapatmanız lazım İsa Bey.
1: Tamam hocam.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Buyursunlar.
1: Hocam benim sorum kurbanla ilgili.
0: Evet.
1: Şimdi kurban keseceğimiz zaman kurban güzel olacak, temiz olacak. Herhangi bir eksiği olmayacak. Şimdi erkek keçi kestiğimiz zaman erkek onu bağdan şey yapıyorlar. Erkekliğini öldürüyorlar makineyle. O zaman o damarları zedelenmiş oluyor. Bu hayvan kurban olur mu? Onu soracağım ben.
0: Soralım İsa Bey. Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Allah kurban günlerine eriştirsin bizi ve kabul etsin kurbanlarımızı. Ankara'ya selamlar. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
2: Yani kurbanların ister büyük baş olsun, ister küçük baş olsun, bunların iyi diş edilmelerinde herhangi bir sakınca yok. Yani veya iyi diş edilen, kısırlaştırılan hayvanların kurban edilmesinde bir sakınca yok. Burada hadislerde geçen bir takım maddeler var. İşte boynuzlarının kökünden kırık olması, dişlerinin dökülmüş olması, bir veya iki gözünün kör olması gibi veya kesim yerine gidemeyecek kadar topal olması durumunda hayvanlar kurban edilmez bu hayvanlar. Bir de genel olarak genel bir kıstas koymuş alimlerimiz. Demişler ki hayvanın değerini düşürecek derecede bir kusur varsa, yani hayvanın değerini düşürecek derecede, bunlar da kurban olmaya elverişli olmaz. Ama hayvanın kısırlaştırılması işte daha et verimi açısından
0: aslında
2: genelde
0: bir manada değer katıyor gibi.
2: Aslında değer katıyor bir manada. Dolayısıyla hayvanın değerini düşüren bir şey değil. Kısırlaştırılmış hayvanlar ister küçük baş olsun ister büyük baş olsun kurban edilebilir.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan Mehmet Bey'in selamları var size. Üst damak diş kullandığından bahsetmiş efendim. Hı. Diyor ki muhterem hocam, abdest alırken vakit namazlarında dişi çıkartıp ağzımı yıkıyorum. Abdestliyken dişi yapıştırıyorum. İki güne bir çıkartıp temizleyip abdest alıp tekrar yapıştırıyorum. Ben her vakit abdest tazelediğim için dişin üzerinden ağzımı yıkıyorum. Bu şekilde abdest almam uygun mu? Yapıştığı için tıpkı ayağımıza giydiğimiz mest gibi düşünebilir miyiz demiş.
2: Biraz mest gibi değerlendirmiş, evet. Onu söyleyecektim ben de. Yani burada protez dişlerle ilgili genelde bizim söylemiş olduğumuz husus şu. Biliyorsunuz gusülde ağzı yıkamak, bunun hükmü farklı. Abdeste ağzı yıkamanın hükmü farklı. Şimdi gusül abdestinde ağzı yıkamak ve buruna su vermek farz olduğu için özellikle bu yapıştırılan protezler, çünkü bunlar çıkartılabiliyor, tekrar yapıştırılabiliyor.
0: Evet.
2: Dolayısıyla gusül abdesti alırken bunun çıkartılması gerekiyor. Yani çıkartılıp takılabilen bir şeyse, ağızda bir protez varsa bunun çıkartılması lazım. Ama normal abdeste ağzı yıkamak sünnet. Dolayısıyla farz değil. Yani bir kimse mesela ağzına su vermeyi unuttu ve bu şekilde abdest aldı. Almış olduğu abdest geçerli olur mu? Geçerli olur. Bir problem olmaz. Dolayısıyla hani abdest noktasında, namaz abdestinde bu şekilde bir meşakkate girmesine kişinin gerek yok. Sonuçta bu bir sağlık meselesidir. Yani onu işte takıp veya işte abdest alıp ondan sonra takma gibi, yani mesleki gibi bir uygulama yapmasına gerek yok.
0: Yani bu kadar da zorlamasın.
2: Bu kadar da zorlamasına gerek yok. Abdest alırken normal abdestini alsın, ama gusül abdesti alırken bunu tabii ki çıkartıp o şekilde gusül abdesti alması gerekir.
0: Peki efendim. Allah razı olsun. Kayseri'den İbrahim Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
3: Selamünaleyküm hocam.
0: Ve aleyküm
3: Hayırlı
0: selam.
3: Akşamlar.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
3: Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Allah razı olsun.
3: Cümlemizden inşallah. Benim bir sorum vardı Sayın Hocam.
0: Buyurun.
3: Ben emekliyim. Çalışmıyorum.
0: Evet.
3: Kurban kesmeyi kurban kesiyoruz. Eşim çalışıyor ve yarım kilo kadar altını var. Bunu kimin adına kesmemiz gerekiyor? Aydınlatırsanız sevinirim.
0: Yani sizin bir birikiminiz var mı İbrahim Bey?
3: Benim yok.
0: Peki. Allah kolaylıklar versin. Kayseri'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Bence bu soru bizi izleyen herkesi ilgilendiriyor. Çünkü memlekette bu biraz yanlış anlaşılan, hatalı anlaşılan durumlardan bir tanesi hocam. Kurban kesmekle görevli olan kime vacip kurban? Yani evde kim kesecek? Bu husus nasıl belirlenir?
2: Evet. Yani Hanefi mezhebine göre bir kimse dinen zengin ise, nisap miktarı mala sahip ise bu kimse kurban kesmekle mükelleftir. Yani burada bu isterse kadın olsun, isterse koca olsun etmez. Dolayısıyla kişi kendi mali durumuna göre ibadetlerle yükümlü olur. Şimdi burada soru soran vatandaşımızın eşinin yarım kilo civarında yüklü bir miktar diyebileceğimiz bir rakamda altını var. Dolayısıyla hem zekat vermekle mükellef olur hem de kurban kesmekle mükellef olur. Ama vatandaşımız açısından meseleye baktığımızda kişinin temel ihtiyaçları ve borçları dışında 80.18 gram 24 ayar üzerinden düşünecek olursak 80.18 gram altın veya bunun değerinde bir mal nami olsun olmasın kurbanda çünkü nami olmasa da dikkate alınıyor. Bir malı yoksa o kimseye kurban kesmek zaten vacip değil. Yani dolayısıyla sadece eşi adına bir kurban kesilir ve böylece kurban ibadeti yerine getirilmiş olur.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. İkisinde de varsa ikisi de kesilir.
2: Tabii o zaman evet aynen öyle. İkisi yani, de mükellefse iki tane.
0: Bizim evden bir tane kesildi, diğerinin kesmesine gerek yok gibi
2: evet.
0: Bir anlayış.
2: Doğru. Yani Şafii mezhebinde bu var. Şafii mezhebinde biliyorsunuz kurban kesmek sünnettir. Ve aileden bir kurban kesildiği zaman bütün aile adına sünnet-i kifaya şeklinde ibadet gerçekleşmiş olur. Ama Hanefi mezhebi de kurban kesmek vacip olduğundan dolayı burada biraz daha bir zekat gibi bir mali yükümlülük olarak değerlendirilmiş.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Mahmut Bey Antalya'dan aramış bizi. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi akşamlar. Hoş bulduk.
0: Hayırlı akşamlar. Buyursunlar.
4: Hayırlı akşamlar. Tamam şimdi ben bir camiye gittim öğle namazında.
0: Evet.
4: İmam Şafii.
0: Evet.
4: Namaz kıldı, müezzin yapan bir abi de var, emekli 70 yaşında bir vatandaş. O da Şafii'miş.
0: Evet.
4: Öğlen namazının farzına dururken, kâmet getirirken Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayye alel felah, Hayye alel felah dediler. Birer kere söylediler felah, nas ve şeyi. Ben de sonradan namazı kıldıktan sonra dedim ki, niye böyle yaptınız dedim. Dedi ki biz İmam-ı Şafii'ye bağlıyız. İmam-ı Şafii'nin şeyine uyuyoruz. Biz böyle yapılıyor dediler. Ben de bunun şeyini öğrenmek istedim. Nedir? Ben tabii ona bir karşı gelecek ne yetkim var ne bilgim var.
0: Estağfurullah. Merakınızdan Hanefi soruyorsunuz. Mezhebinde.
4: Eyvallah. Tabii oradaki cemaatin %70'i 80'i Hanefi mezhebinden ama evet buyur.
0: Peki. Sorumu
4: soracağım.
0: Soralım biz tamam. Merakınızdan sorduğunuzu anladım. Hocam bir anlatsın bize, biz de öğrenelim. Antalya'ya selam ediyoruz. Size de sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı akşamlar. Evet hocam. Ne
2: evet, yani mezhepler arasında bazı farklılıklar var. Yani bu namazda da diyelim bir Şafii vatandaşla böyle yan yana kıldığımızda oradaki farklılığı da görebiliriz. Kâmette de Hanefi mezhebiyle Şafii mezhebi arasında fark var. Hanefi mezhebinde aynen ezan gibi tekrar edilir. Şafii mezhebinde tekbir ve kadkâmeti salah lafzı ikişer defa okunur. Diğerleri birer defa okunur. Şafii mezhebinde kâmet bu şekilde. Yani dolayısıyla yapılan kâmet Şafii mezhebine göre geçerlidir. Ve bu şekilde bir Hanefi, bir Şafii'nin arkasında da zaten namaz kılabilir. Dolayısıyla burada mezhepler arasında ihtilaflar vardır. Bu ihtilaflar bir takım hadislerin farklı anlaşılması, yorumlanması ile alakalı bir husustur. Bu konuda mezheplerin ihtilafı zaten rahmettir Müslümanlara.
0: Aynen öyle hocam. Allah selamet versin. Evet. Ayşe Hanım'ın selamları var. Oğlunun kurban kesmeyeceğinden bahsetmiş. Biz keseceğiz diyor. Kurban paylarının bir başkasına verilmeden tamamının oğluna verilip verilemeyeceğini soruyor. Ne dersiniz?
2: Yani oğlu kurban...
0: O kesmiyormuş.
2: Kesmiyor. Tamam. Yani az önce de ifade ettiğimiz gibi yani kurban etini biz

0: fakirlere paylaşmamız tabii ki çok tavsiye edilen bir şey. Yani böyle tamamını vermek, ne olur kurban ibadeti geçerli midir? Geçerlidir. Orada bir problem yok. Yani bir kimse Allah için ben kurban kesiyorum dediği zaman ve kurbanını o şekilde kestiği zaman ibadet geçerli olmuş olur. Ama kurban etinin taksimi ile ilgili en azından bir miktar da olsa biz fakirlere veya ihtiyaç sahibi olanlara, fakir komşulara verilmesini tavsiye ederiz. Yani bütün evde bırakılması veya
1: Bir kişiye
0: doğrudan bir
1: verilmesi
0: kişiye
1: yani.
0: verilmesi çok uygun değildir. Ama verilirse ne olur? Günah mıdır? Ona da günah tabii ki diyemeyiz.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hayri Bey hattımızda efendim. İstanbul'a gidiyoruz. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm, hayırlı
1: Ve
2: akşamlar.
1: aleyküm selam, hayırlı akşamlar Hayri Bey.
2: Hocam benim sorum, dinimizde itikat var mı?
1: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum size. Dilerseniz hocam ıskatla beraber deviri de ekleyelim.
0: Devir,
1: Çünkü
0: evet.
1: yani bu
0: Doğru.
1: ıskat ve devir genelde beraber kullanılıyor.
0: Hı.
1: Şimdi var deyince bu sefer acaba diğeri de mi var gibi bir algı oluşmasın. Ne dersiniz?
0: Yani iskat kişinin oruç, kurban, adak gibi mükellefiyetlerinin vefat ettikten sonra düşürülmesi anlamına geliyor. Iskat zaten düşürmek demek. Bu nasıl oluyor? Bir kimsenin işte kurban borçları varsa veya oruç borçları varsa aslında vefat etmeden önce vasiyet etmesi gerekir. Yani benim şu kadar oruç borcum var. Bunların aslında kişi hayattayken fidyesini, eğer oruç tutamayacak duruma gelmişse, fidyesini ödemesi gerekir. Ama fidyesini ödeyemediyse o zaman vasiyet etmesi gerekir. Yani benim şu kadar oruç borcum var. Ben vefat ettikten sonra mirasımdan bu oruç borçları ödensin. Veya kesemediği kurbanlar varsa veya ifa edemediği adaklar varsa, mesela kurban adamıştır vesaire. Bunlar yapılabilir. Yani kişinin vasiyeti varsa yapılmalıdır, hatta kendi mirasından bu şekilde yapılmalı. Ama kişinin böyle bir vasiyeti yoksa geride kalanlar ya o mirastan veya kendi ceplerinden, yani bizim babamızın, dedemizin böyle bir borçları vardı, biz bu borçları işte ödeyelim diye düşünürlerse sevabını ona bağışlamış olurlar. Güzel bir amel olmuş olur. Ona da inşallah fayda verir o. Ama geride kalanlar için vasiyet yoksa böyle bir zorunluluk var mıdır? Yani iskat açısından böyle bir zorunluluk yok. Yani burada mirasçılar bu konuda muhayyerdir. Dilerlerse yaparlar, yaparlarsa güzel olur. Ama bu dediğim gibi hani oruç, adak, kurban gibi ibadetler, ama namazların iskatı ile ilgili kaynaklarımızda bir rivayet yok. Dolayısıyla hani her bir namaz için bir fidye belirlenmesi olduğu zaman bu tabii çok yüksek rakamlara çıkıyor bu sefer. Halbuki dinimizde aslında bu tamamen oruç, kurban, adak gibi şeylerle
1: Aslında
0: sınırlandırılmış.
1: bir manada mali yönü olan ibadetler.
0: Aynen öyle. Mali yönü olan ibadetlerle ilgili. Namazın bir hani kılmadığı zaman fidyeyle ödenmesi diye bir durum söz konusu değil. Yani diyelim ki bir kimsenin bir günlük namaz borcu var ama kılamıyor artık, tamamen bedeni olarak kılacak durumda değil. Bunu fidye olarak ödeyebilir mi hayatında? Ödeyemez. Yani bunu artık tamamen, eğer kılamayacak durum, yani kafayla bile ima yapamazsa, artık o duruma gelirse zaten kişiden namaz mükellefiyeti düşüyor. Dolayısıyla namazla ilgili böyle bir şeye girilmesi doğru değil. Bir de tabii namaz da işin içine katılınca çok astronomik rakamlara çıkıyor. Çünkü insanların belki 10 yıl, 15 yıllık kazaları olabiliyor. Bu sefer eldeki miras yetmiyor. İşte o zaman devir dediğimiz husus devreye giriyor. Devir dediğimiz şey ne? Belli bir miktar para var ortada. Bu parayı fakire veriyor.
1: Fakir
0: Ondan
1: ona geri
0: sonra fakir
1: iade
0: ona
1: ediyor.
0: geri iade ediyor, tekrar veriyor. Bu şekilde parayı döndürerek rakamı yükseltmiş oluyorlar. Bu zaten tamamen dinde yeri olmayan bir husustur. Bunun kesinlikle zaten yapılmaması gerekir. Ama iskatla ilgili de genel olarak hüküm budur. Yani bunu kişi, vefat edenlerin yakınları, dediğim gibi oruç ve benzeri mali yönü olan veya mali olarak ödenmesi mümkün olan ibadetler için yapabilirler. Ama namazla ilgili böyle bir, dediğimiz gibi kaynaklarda böyle bir şey yok.
1: Eyvallah. Veysel Bey bizim

0: Programımızın yıllardır müdavim izleyicilerinden bir tanesi. Artık yazanları böyle tanıyabiliyorum. Selamun aleyküm Furkan'cığım demiş. Hocama ve size sıhhatler diliyorum. Kurbanlık hayvanların ufak baş olan, küçük baş olan hayvanların özellikleri ne olmalı? Aranan özellikler. Bu hususta bir cevap verir mi hocamız demiş.
1: Yani küçük başlar bir keçi ve koyun şeklinde iki cins var. Bunların genel olarak bir yaşını doldurmaları gerekiyor. Ancak koyun cinsiyle ilgili şöyle bir istisna var. Eğer 6 aylık ise ancak bir yaş gibi bir görünme sahipse, yani iyi beslenmiş ve bir yaşında gibi duruyorsa o kurban edilebilir. Yani orada bir yaşını doldurması orada beklenmez. Koyunla ilgili böyle
0: bir istisna. Bu sadece koyunda var.
1: Koyunla alakalı. Koyun ve koçla alakalı. Yani. Evet. Ama keçi mutlaka bir yaşında olması lazım. Bunun dışında hayvanın işte boynuzlarının kökünden kırık olmaması veya memelerinin yarıdan fazlasının kesik, kopmuş olmaması, dişlerinin dökülmemiş olması gibi veya bir veya iki gözünün kör olmaması gibi bu hususlara, yani hayvanda kurbanlığa mani olacak kusurların olmaması gerekiyor. Görünümü güzel, Allah için kurban edilmeye elverişli olan küçük baş hayvanlar kurban edilebilirler.
0: Peki. Allah kabul etsin. Muhterem hocamızın memleketi diyeyim de hocam da nereli anlaşılmış olsun. Konya'dan Satılmış Bey hattımızda. Alo.
2: Alo, buyurun.
0: Hoş geldiniz Satılmış Bey.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Ve aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
2: Hocam ben hayırlı akşamlar diliyorum. Yayınlarınızı ara sıra, yani devamlı zamanımız olmuyor, izliyorum. Fakat benim içimde kanayan bir yaram var.
0: Hayır olsun inşallah.
2: Hayır ama biraz zor gibi geliyor. Şimdi hocam ben kredi kartı alındığı andan itibaren kesinlikle faiz alınıyor. Masraf adı altında çeşitli şekillerde faiz alınıyor. İkincisi, bu bankanın karı yoksa niye bu emekliye, memura promosyon veriyor? Muhakkak ki Cenab-ı Allah'ın, yani bizim Peygamber Efendimiz'den en büyük günahlardan olduğu için diyorsunuz ki ya taksitle kurban kesebilirsiniz. Yani şimdi kredi kartıyla taksitle kesiyorsa, karşıdaki adam parayı nakide çeviriyorsa kesinlikle faiz veriyor. Siz buna nasıl bir fetva veriyorsunuz? Yani burada kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın yasak ettiği bir günah ve siz veya ben hocalarda camide sayın hocam söyledi. Hocam dedim, bak bu benim fikrimce yanlış. Çünkü ya işte diyor ki zaman şu, ay aynı, güneş aynı, dünya aynı, hepsi aynı. Cenab-ı Mevlam bugün bugünün bu şekilde olacağını bilirdi. Ona bir esneme getirebilirdi. Demek ki esneme payı olmadığı için kesinlikle haram. Biz atalarımızdan bankanın önünden düşmeyin diye büyütüldük. Onun için sizden rica ediyorum, bu yani hayatımızdan, Müslümanın hayatından kredi kartını çıkartalım.
0: Vallahi bunun kararını verecek olan kimse biz değiliz. Biz burada dini soru cevap yapmakla mükellefiz. Bir konuşalım hocamla. Konya'ya selam ediyoruz. Sağlık afiyet diliyorum size. Allah emanet olun. Hocam sizin memleket dedik yani, övdük falan. Ama Satılmış abi bizi vallahi bombaladın ya, Satılmış abi bizi. Allah selamet versin. Bu arada bu sene ben kredi kartıyla taksitli bir şekilde kurbanlık alınır mı alınmaz mı sorusunu hiç sormadım. İzleyicilerimizden de hiç gelmedi. Böyle yapıyorsunuz ediyorsunuz diye böyle birden konuşunca aslında şey oldum.
1: Evet.
0: Biraz üzüldüm yani Satılmış amca. Arada bir izliyorum diyorsun, bir de bize diyorsun ki böyle böyle falan, üzdüm beni biraz. Ne dersiniz hocam?
1: Yani burada tabii kredi kartı kullanmayla aslında alakalı bir soru bu. Yani kredi kartı kullanmak caiz midir, değil midir? İşte kredi kartı kullanılıyorsa kredi kartına taksit yapılması caiz midir, değil midir? Bu konu şimdi çok hakikaten geniş bir konu. Yani bunun bir kullanıcı tarafı var. Yani

0: kredi kartı hamili dediğimiz kredi kartı kullanan kişi var. Bunun dışında POS cihazı kullanan taraf var. Yani ne diyelim, satıcı var, POS cihazı olan taraf. Bunlarla ilgili tabii çok farklı hükümler var. Yani bizim açımızdan baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Tabii satılmış beye bu açıdan biraz katılmak durumundayız. Yani sonuçta bir faizli bankanın kredi kartını kullandığınız zaman öyle veya böyle faizli bankayla bir tür ilişki içine girmiş oluyorsunuz. Bu tabii çok aslında doğrudan, hani siz faize bulaşmasanız bile,
1: Tehlikeli
0: yani ben
1: sınırlarda
0: tabii
1: geziyoruz.
0: ki, yani diyelim ki ben kredi kartı kullanıyorum. Hiçbir şekilde ödeme tarihini geciktirmiyorum. Dolayısıyla kaç paralık harcama yapmışsam o kadar parayı ben her ay ödüyorum. Dolayısıyla hani ben geciktirsem o zaman zaten faize düşmüş olacağım. O zaten caiz olmayan bir iş olacak. Ama sonuçta yine de kredi kartını kullandığınız zaman böyle bir risk var mı? Böyle bir risk var. Öbür taraftan satıcı açısından meseleye baktığımızda, POS cihazı kullanma meselesi, orada da satıcıyla banka arasında bir takım anlaşmalar var. Yani hemen çektiği zaman durum biraz farklı oluyor. İşte 40 gün beklediği zaman tam olarak alıyor gibi bir takım farklı anlaşmalar var. İşte burada dediğimiz gibi, yani bunun bir havale akdi midir veya işte başka bir akde sokabilir miyiz şeklinde bu konu aslında çok geniş bir şekilde tartışılıyor fıkıh, yani çağdaş metinlerde diyelim. Dediğimiz gibi bu biraz tartışmalı bir konu, ama salt yani kurban alımında kredi kartıyla biz taksit yaptırabilir miyiz diye düşündüğümüzde, yani burada bu ibadet, yani sonuçta biz bunu aldığımız zaman kurban bizim mülkiyetimize, kurbanlık hayvan bizim
1: Geçiyor mu?
0: mülkiyetimize geçmiş oluyor. Biz burada taksit yaptırdığımız zaman diyelim ki benim açımdan, kurban satın alan açısından işte diyelim 50 bin lirayı aldım. Yine 50 bin lira taksit olarak ben bunu ödüyorum. Yani benim açımdan bir şey yok burada. Hani baktığınız zaman bir faiz, doğrudan bir faizli muamele söz konusu değil. O yüzden insanımızın da bugün aslında çokça ihtiyacının da olduğu bir durum var. Tabii ki yani işin hani takva boyutu, faizden çok uzak durma meselesi, yani bunların hepsine ben de katılıyorum. Hani önünden bile yanından bile geçmemek bu manada gerekir. Ama insanların da bugün kredi kartı kullanmayan neredeyse çok az insan var. Artık böyle bir umumul belva denilen bir durumda. Ama mümkün mertebe faize düşmeden ve faizsiz katılım bankalarının kredi kartlarını kullanarak bu şekilde bir çözüm yolu bulunabilir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Sadrettin Bey hattımızda efendim. Erzurum'dan aramış bizi. Alo.
2: Alo.
1: Hoş safa geldiniz Sadrettin Bey.
2: Buyurun hocam. Hocam, Cuma günü kılınan Zühre-i Aher namazının kılınmasa herhangi bir günahı olur mu hocam? Size sordum. Hepinize selam söylüyorum hocam. Allah'a
1: Aleyküm
2: emanet olun
1: selam.
2: hocam.
1: Allah razı
2: Hayırlı
1: olsun.
2: akşamlar.
1: Siz de Allah'a emanet olun. Erzurum'da Allah'a emanet olsun. Hayırlı akşamlar. Ne
0: Evet,
1: dersiniz?
0: Zühre-i Aher, yani o cuma günkü işte kılınamayan öğle namazı şeklinde bizim kitaplarımızda da, ilmihal kitaplarımızda da var olan bir husus. Yani kılmış olduğumuz cuma namazının geçerli olmama ihtimaline binaen, ihtiyaten kıldığımız vaktin öğlen namazı şeklinde. Bu neden kaynaklanmış, bu tartışma neden ortaya çıkmış? Bir şehirde, bir yerde cuma namazının kılınması esas kabul edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde de böyle. Yani mesela Medine'de Mescid-i Nebevi var. Bunun dışında civarda küçük küçük mescitler var, mahalle mescitleri var. Mahalle mescitlerinde günlük 5 vakit namaz kılınıyor. Ama cuma günü, cuma namazı bütün Medine'deki Müslümanlar Mescid-i Nebevi'ye geliyorlar ve orada cuma namazlarını eda ediyorlar. Daha sonra böyle bir kanaat, yani demek ki mescitlerde cuma namazı kılınmaz, bir şehirde bir yerde kılınır şeklinde bir anlayış oluşmuş. Daha sonra tabii şehirler genişlemiş, bu sefer camiler almamaya başlamış. Birden fazla camide cuma namazı kılınır olmuş. Bu sefer şöyle bir tartışma gündeme gelmiş. Yani biz burada bir yerde kıldığımız cuma namazı geçerliyse, öbür yerde kıldığımız acaba geçerli değil mi? veya hangi camide kıldığımız cuma namazı geçerli şeklinde bir takım tartışmalar olunca demişler ihtiyaten biz bir öğle namazı kılalım. Eğer kabul olmadıysa, geçerli olmadıysa en azından vaktin öğle namazını kılmış olalım şeklinde bir anlayıştan çıkmış. Ama daha sonraki fıkıh kitaplarında bir şehirde birden fazla ihtiyaca binaen, birden fazla camide cuma namazının kılınabileceğini, bu namazların hepsinin sahih olacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir tartışma artık günümüzde yapılmış değil. Ama eskiden beri gelen bir uygulama olduğundan dolayı şu anda kılınıyor. Bazı illerde kılınıyor, bazı illerde kılınmıyor. Dolayısıyla kıldığımız namazlarda herhangi bir problem olmadığından dolayı kişilerin ayrıca bir zuhr-ı ahir namazı kılması gerekmez diyoruz. Ama kılana da müdahale edilmez diyoruz. Onlar da kılabilirler. Ama kılmayana da ses edilmez diyoruz. Dolayısıyla bir kimse zuhr-ı ahir namazı kılmazsa günahkar olmaz tabii ki.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Rize'den bir izleyicimiz telefon attığımızda. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Ben teşekkür ederim. Buyursunlar efendim.
3: Ben şöyle sorumu sorayım. Buyurun. Zekatın kazası var mıdır? Daha onzeden nisap miktarı parası vardı veya tahmin ediyor var olduğuna. Zekatın işini verebilir mi? Verirse hani hesaba göre vermesi lazım. Hani hesaba göre verirse cesurlu olur.
1: Peki.
3: Teferruatlı anlatırsanız memnun olurum. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Rize'ye selam eder dua bekleriz efendim. Sizden hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
0: Şimdi zekat yıllık bir ibadet. Dolayısıyla bir kimse zekat miktarı bir paraya veya bir mala malik olduğu andan itibaren hemen zekat vermesi farz değil. Onun üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Bir yıl geçtikten sonra eldeki miktar neyse bunun %2,5'unun zekatının verilmesi gerekiyor. Şimdi bu kimse zekatını vermemişse bunu hesap edecek. Yani o gün yani hangi yıl vermediyse diyelim ki o zaman ne kadar bir miktar malı vardı onu değerlendirmesini aşağı yukarı belirlemesini yapacak. Ve daha sonra diyelim ki altın gramı üzerinden hesap edip o kadar altını bugün ödeme günündeki kur üzerinden hesaplamasını yapıp zekatını verecek.
1: Yani şöyle mi diyecek hocam? Hani biraz daha böyle anlaşılabilir olsun diye örnek vermek istiyorum. Ya benim 2023 senesinde 200 gram altının vardı. Ya da 200 grama tekabül edecek malım vardı.
0: Evet.
1: Kaç gram vermem lazım? %2,5'tan 5 gram.
0: 5 gram.
1: Bugün de 5 gram olarak
0: vereceğim. Aynen öyle. Bugün 5 gram ne kadar paraya tekabül ediyorsa ya gram olarak verebilir. Yani o şekilde de verebilir veya gramı TL'ye çevirip o TL olarak da yine fakirlere zekatı verebilir. Bu şekilde zekatını en azından yerine getirmiş olur diyelim.
1: Bunu böyle peyderpey bir kaç seneyse artık ona göre
0: kaç seneyse tabii ki yani onu yıl yıl nisap ne kadar bir mala sahipse onun tabii hesaplamasını yapması gerekiyor. Yani hangi yıl ne kadar bir mala sahip oldu, zekata tabi malları ne kadardı? Bunun üzerinden kaç sene geçti? Ona göre %2,5-2,5 günümüze kadar getirecek.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Süleyman Bey de şu zekatla alakalı şöyle bir şey sormuş. Bu da bence çok yanlış anlaşılan bir mesele. Zekat vermek için malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekmiyor mu? Her mal için ayrı ayrı bir yıl mı beklemek gerekir?
0: Şimdi Hanefi mezhebine göre bir kimse zekat nisabına malik olduğu andan itibaren artık oraya bir tarih atması lazım. Onun üzerinden bir sene geçtikten sonra az önce de ifade ettik. Bir sene geçtikten sonra eldeki toplam mal varlığına bakacak. Yani sene içerisinde başka mallar dahil olmuş olabilir, başka bir yerden para gelmiş olabilir. Her gelen mal için yeniden bir nisap tarihi belirlemeyecek. O bir senenin sonunda diyelim ki 10 gün önce de bir mal gelmiş olabilir, bir para geçmiş olabilir eline. Ama zekat yılının dolmasına 10 gün kalmıştır. 10 gün geldiğin yani o 10 gün geçtikten sonra eldeki mevcut miktar, bu miktarın diyelim ki bir kısmı 10 gün önce eline geçti, bir kısmı 6 ay önce geçti, bir kısmı 1 sene önce geçti, o çok önemli değil. Bir senenin sonunda eldeki miktar neyse bu uygulama açısından çok büyük kolaylık. Mesela Şafii mezhebi böyle düşünmüyor bu konuda. Daha farklı. Her bir mal için ayrı bir nisap belirlemesini öngörüyor. Ama tabii uygulamada bu da çok zorluklar meydana getiriyor. Hanefi mezhebindeki bu uygulama daha rahat, daha kolay ve uygulanabilir.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Teşekkür ederim.
1: Müstefit olduk. İnşallah yarın da beraberiz sizinle. İnşallah. Kaldığımız yerden devam ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki bizim Allah hocamızsınız. Allah razı olsun. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip teşvik edip kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. Cenab-ı Allah bu kötü hasletleri üzerinde barındırmaktan bizleri muhafaza eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Melekler. Abdullah bin Mes'ud tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler. İnsanın dünya hayatında gözüyle görmediği fizik ötesi bir varlık olarak tanımladığı ve iyiliğin sembolü saydığı melekler, bazı ayet ve hadislerde belirtildiği üzere nurdan yaratılmıştır. Meleklerin nurdan yaratılmalarıyla kibirlenmeden ibadet etmeleri arasında bir ilişki olmalıdır. Tıpkı şeytanın insanın yaratılışına karşı gösterdiği tepkisinde görüldüğü üzere cinlerin nardan yani ateşten yaratılmasıyla onlardaki kibir arasında bir ilişki söz konusu olduğu gibi. Narın yakma özelliğine karşın nurun aydınlatma vasfı arasındaki keskin fark, melekle şeytanın, cinlerin birbirinin zıddı varlıklar olarak yaratıldıklarını göstermektedir. Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah, insanoğlunun yaptıklarını gözetleyen kiramen katibini, kabirde hesaba çeken münker ve nekiri ve daha birçok meleği çeşitli görevler için var etmiştir. Hepsinin ortak meşguliyeti, gurur ve kibre düşmeksizin, bıkmadan, usanmadan, gece gündüz durmaksızın Allah'a secde etmek, onu yüceltmektir. Araf suresinde belirtildiği üzere, Allah'ın yeryüzünde hayat sürsün diye insanı yaratmasından sonra melekler, biz burada seni şanına yakışmayan her türlü şeyden uzak tutarak övgüyle anıp dururken, sen orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın demiş, onların bilmediğini bilen ve yeryüzünü insanla anlamlı kılan Yüce Allah da meleklere, Adem için saygıyla eğilin buyurmuş ve melekler onu secdeyle selamlamışlardır. Meleklere Hazreti Adem'in önünde saygıyla eğilmelerini emreden Allah, Hazreti Adem'e de melekleri selamlamasını emretmiş ve bu selamlaşmanın onun ve soyunun selamı olacağını belirtmiştir. Bunun üzerine Hazreti Adem melek topluluğunu Esselamu Aleyküm diyerek selamlamış ve bu selama rahmeti de ekleyen meleklerden Esselamu Aleyke ve Rahmetullah karşılığını almıştır. Böylece bizzat Rabbimiz tarafından tanıştırılan insanoğluyla melekler arasında karşılıklı sevgiye dayalı bir yakınlık oluşmuştur. Bundan böyle melekler insanların kötü yollara düşmesine razı olmayacak ve bu durumda olanlar için Allah'tan bağışlanma isteyeceklerdi. Hazreti Adem'den bu yana meleklerin varlığı hiçbir zaman tamamen inkar edilmemekle birlikte, zaman içerisinde onlar hakkında birbirinden farklı kabullerin, anlayışların ortaya çıktığı bir gerçektir. İslamiyet'le henüz tanışmamış olan ve Mekke'de putlara ibadet edip ahiret gününe inanmayan Araplar da meleklerin varlığını kabul ediyorlardı. Ancak onların mahiyeti hakkında asılsız bilgilere sahiptiler. Mahiyetini tam olarak anlama imkanımız olmayan meleklerle ilgili bilgilerimiz, Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in bize bildirdikleriyle sınırlıdır. Bu bağlamda Allah Resulü'nün meleklerle ilgili tasvirlerinde meleklerin kanatlarından bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ise Fatır suresinde meleklerin kanatlarıyla ilgili olarak hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur buyurulmaktadır. Ancak bu kanatların mahiyetini de tam olarak bilmemiz mümkün değildir. Bahsedilen kanatların bildiğimiz anlamda kuş kanadı şeklinde algılanması da doğru değildir. Böyle bir algıdan hareketle insan suretlerine, özellikle de kadın ve çocuk resimlerine kanat eklemek suretiyle melek tasviri yapmak yanlıştır. Dolayısıyla bilinçli ya da bilinçsiz olarak insanların zihinlerine yerleşmiş olan kanatlı kız suretlerindeki melek algısı, İslam düşüncesinde asla kabul edilmez. Yine arşın meleklerinin insanoğlunun başına benzer bir başa ve 70 bin kanada sahip oldukları, her kanatta 12 bin tüy ve her tüyde meleklerden bir saf yer aldığı şeklindeki bilgiler tamamen hurafedir.
meleklerin kanatlarını sorumlu oldukları görevlerle alakalı olarak sahip oldukları güç ve kuvvet şeklinde anlamak da mümkündür. Nitekim melek kelimesi de güçlü ve kuvvetli anlamlarını içinde barındırmakta ve Kur'an-ı Kerim'de meleklerin güçlü varlıklar oldukları haber verilmektedir. Bunların yanında Kur'an'daki bazı beyanlarda Allah'ın kendisine hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçtiği, ayrıca meleklerin çoğu kez insan suretinde Allah'ın mesajlarını peygamberlere ilettikleri bildirilmektedir. Bu bağlamda Hud suresinde ilerlemiş yaşına rağmen Hazreti İbrahim'e oğlu İshak'ı müjdelemeye, Hazreti Lut'a kavminin helak olacağını bildirmeye gelen meleklerin insan suretinde geldiği, Meryem suresinde de Cebrail'in Hazreti Meryem'in gözüne bir insan şeklinde göründüğü bildirilmiştir. Diğer yandan Peygamber Efendimiz bir hadisinde, Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler buyurarak, bazı meleklerin kendisiyle ümmeti arasındaki irtibatı sağladığını ve Müslümanların salat ve selamından ruhaniyetinin haberdar edildiğini ifade etmiştir. Başka bir hadisinde de dua ve selam elçileri olan meleklerin yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları aradıklarını, bulduklarında sevinçle birbirlerini çağırdıklarını, sonrasında o topluluğu çepeçevre kuşattıklarını ve onlar için Allah'tan rahmet dilediklerini belirtmiştir. İşte müminler için bağışlanma dileyen melekler, Mümin suresinde belirtildiği gibi, Rabbimiz, pişman olup seni

Senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları da, onların atalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları da, kendilerine söz verdiğin Adin cennetlerine koy. Bir de onları her türlü kötülüklerden koru diye dua ederler. Müminler de bu duaya amin der, aminleri meleklerin aminlerine denk gelince bağışlanma ümit edilir. Her insanın bir meleği vardır. Her meleğin de bir insanı ve selam Hazreti Adem'den beri dolanıp durur. Bir gezgin misali yerle gök arasında, insandan meleğe, melekten insana.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ya'la Makıl bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden

fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki

0: yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Ben, ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi deyince, kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içinden keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım dedim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
3: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
1: Hüsnü Hal.
4: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima menate ve la yenfeu zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez derdi.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir." Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir" deyin buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "Fa'ati kullazi hakkın hakkı."
2: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu: "Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır: "Çocuklarınız arasında adaletli davranın." Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili Peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir. 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi. Diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir, dedi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben böyle yalan görmedim.
2: Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed.
1: Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor.
2: Bana anlattıklarını onlara da anlat.
1: Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
3: Kaç penceresi vardı?
4: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
5: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı.
6: Tamam, tamına doğru söyledi.
7: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
6: Ya bunu bilmesi imkansızdı.
8: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
3: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
8: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
3: Eğer öyle söylüyorsa doğrudur.
8: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın.
0: 23. bölüm.
5: Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrib halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraate elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri geçmişte bir sebep

0: ekiple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
1: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
2: Ne oldu yine?
1: Ne olacak evsiler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
2: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
1: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
2: Kaç büyüğünüz öldü, kaç erkek sakat kaldı. Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
1: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
2: Kendi ağzınla söyledin. Bir evsle bir hazreçliğinin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
1: Asla, asla geri adımı atan biz olmayacağız.
0: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden öçlerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
3: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
4: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
3: Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
4: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
3: Hayır.
0: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Süfyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.
5: Ey halkım, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır.
0: Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
3: Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok.
5: Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?
3: Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma.
0: Bunun üzerine Yaz susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesripli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan İyas bin Muaz. Evs kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Resul-i Ekrem onları selamladı ve kimlerdensiniz diye sordu.
6: Hazreç kabilesinden bir grubuz.
0: Peygamberimiz oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi diye sordu.
6: Evet.
0: Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur.
1: İnsanın değeri. Abdullah bin Amr bin As'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyanın yok olması Allah katında Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha önemsizdir. Hadis-i şerif Maide suresinin 32. ayetinde ifade edilen kim bir insanı bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur mealindeki ilahi beyana uygunluk göstermektedir. Kur'an'da İsrailoğullarına yöneltilen bu ilahi hitap hiç şüphesiz onların şahsında bütün insanlığı muhatap almakta ve hukuki gerekçeler meşru müdafaa ve savaş gibi zorunlu durumlar dışında cana kıymanın çok ağır bir suç olduğunu bildirmektedir. Kur'an'a göre bu ağır suçun dünyevi cezası kısas, uhrevi cezası da Allah'ın gazabı, laneti ve ebedi cehennemdir. İslam dini zarureti hamse olarak bilinen korunması zorunlu beş temel değerin başına canı koymuş ve yaşama hakkını her şeyin üstünde tutmuştur. Onun için ölüm tehlikesine maruz kalan mümine haramları geçici olarak mübah saymış, cana yönelik ciddi bir tehdit karşısında inanca aykırı beyan ve davranışlara geçici olarak ruhsat vermiştir. Allah Resulü de her Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır buyurarak Cenab-ı Hakk'ın mükerrem kıldığı insanla ilgili korunması gereken bu temel değerlere dikkat çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz, insanı helake götüren yedi büyük günahtan biri saydığı haksız yere cana kıymayı önlemek için cahiliye döneminin adeti olan kan davalarını yasaklamış ve ilk olarak yeğeni Amir bin Rebiya'nın kan davasını kaldırarak işe başlamıştır. Kardeşini öldürerek cana kıyma fiilinin ilk örneğini veren Hazreti Adem'in oğlunun bu kötü çığırı açmasından dolayı sonra gelen her katilin günahından hissedar olduğunu belirterek insanları bu acımasız eylemden sakındırmak istemiştir. İslamiyet, kimse diğerinin günahını yüklenmez ayetiyle suçun şahsiliği ilkesini getirmiş, düşmanlık ve saldırıya, aşırıya kaçmadan aynıyla mukabele edilmesini öngörmüştür. Mağdurun suçluyu bizzat cezalandırması, ihkak-ı hak yerine cezanın kamu otoritesince verilmesi ilkesini benimsemiştir. Bunlar bir bakıma cahiliyeden medeniyete geçişin göstergeleridir. Çünkü İslam öncesinin kabile hukuku, kolektif sorumluluk ve cezalandırma anlayışından hareketle, bazen suçlu yerine onun kabilesinden herhangi birini cezalandırmaya imkan tanımakta, bazen de mütekabiliyet sınırlarını aşan bir intikama sebebiyet vermekteydi. Halbuki Kur'an, eğer ceza karşılık verecekseniz, size yapılana denk bir ceza verin. Şayet sabrederseniz bu, sabredenler için daha hayırlıdır. Buyurarak, cezanın dışında sabretmek ve sonucu Allah'a havale etmek gibi bir seçeneğin bulunduğuna da işaret etmektedir. Bugün ülkemizde yaşanan bazı olaylar, ne yazık ki 14 asır önce tanıştığımız bu medeniyetin değiştirmeye çalıştığı cahiliye zihniyetini hatırlatacak türdendir. Dinimizin yasakladığı kan davası bazı yörelerimizde hala ısrarla sürdürülmekte. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden onlarca kişi acımasızca katledilebilmektedir. Ancak farklı ulus ve dinlere mensup insanlar arasında görülebilecek düşmanlık ve çatışmaları aratmayacak sahneler, aynı dine mensup, hatta birbirleriyle akraba olan kişiler arasında cereyan etmekte, Allah'a ve hesap gününe inanan bir mümin için tasavvur edilemeyecek vahşetler sergilenmektedir. Namus temizleme adına mağdurlar cezalandırılmakta, berdel ve beşik kertmesi gibi cahiliye töreleri uğruna nice hayaller yıkılmakta, intiharlar ve cinayetler işlenmektedir. Eski kabile yapılarını andıran aşiret sistemi insanların iradesini yok saydığı için yüzlerce insanın hayatını etkileyecek her türlü karar bir veya birkaç kişinin iradesine bırakılmaktadır. Bu örnekler yanı sıra ülkemizin her köşesinden hemen her gün gözlerimizin önüne serilen onlarca cinayet, gasp, hırsızlık ve tecavüz olayları, tamamına yakını Müslüman olan toplumumuzun ciddi bir değerler erozyonuna maruz kaldığını göstermektedir. Başka bir deyişle, inandığımız din, toplumsal ilişkilerimizde belirleyici bir unsur olmaktan hızla uzaklaşmakta, İslam'ın hedefi olan ahlaki erdemlerle donanmış mümin yerine, muhafazakar ve dindar görünümlü niteliksiz bir kalabalık egemen hale gelmektedir. Dolayısıyla ailemizle, komşularımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, velhasıl toplumun her kesimiyle kurduğumuz ilişkilerde saygı, sevgi, hoşgörü, af, şefkat, merhamet, nezaket, yardımlaşma gibi inancımızdan kaynaklanan değerlerin yerini basit çıkar ilişkileri almaktadır. Müslüman kimliğimizin ne ifade ettiğini biliyor ve bunun bizim için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorsak, İslam'ın hayatımızın her kesitine rengini veren bir din olduğunu unutmamalıyız. Kur'an'ın öğretisini ve onu bize tebliğ eden Allah Resulü'nün hayat tarzını içselleştirmeden iyi bir Müslüman olunamayacağının farkında olmalıyız. Dindarlığımızın göstergesi olan ahlaki meziyetlerimizin bireysel alandan çok toplumsal alanda tezahürünün çok daha anlamlı ve önemli olduğunu bilmeliyiz. Başkalarıyla paylaşılmayan değerlerin, onlara yansıtılmayan ahlaki erdemlerin, söylem düzeyinden öteye geçmeyeceğini dikkate almalıyız. Ahlak güzelliğine sahip olmayan bir müminin, imani olgunluğa erişemeyeceğini bildiren Peygamber Efendimizin sesine kulak vermeliyiz. Velhasıl öfkeyi yenip insanları affetmeyi, müttakilerin özelliklerinden sayan Cenab-ı Hakk'ın maruz kaldığı onca düşmanlığa rağmen öç ve intikam peşinde koşmayan ve müminleri Kur'an'ın hedef gösterdiği kardeşliğe çağıran Allah Resulü'nün talimatlarını hemcinslerimize karşı davranışımızda rehber edinmeliyiz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek

sığınırdı. Allahümme inni eûzu bike minel cübni vel buhli ve eûzu bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzu bike min fitnetid dünya ve eûzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafık bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.

Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı.

Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıkageldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. "O halde alametlerini söyle," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar.

Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti, böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti, Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, mümin bir mide dolduracak kadar içer, kafir ise 7 mide doldurana kadar buyurdu.

İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler. Teyze, anne konumundadır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udu billahi min şerri esedin ve esved, ve min elhayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan

0: Allah mükafatını verir. İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim boş yere bir serçe öldürürse, kıyamet günü o serçe, ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü, diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

0: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi. Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
3: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü, sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, O'nun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde O'ndan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayrı öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum.

0: zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'nin radiyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir: Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem içinde Allah zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir?" diye sordu. Sahabiler, "Ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. Ehar bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Batıl inanç, hurafe ve bid'atler, cahiliye zihniyetinin izleri. Ebu Hureyre'den nakledilmiştir.

0: edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helak eden şeylerden kaçının, Allah'a şirk koşmak ve sihir yapmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim düğüm yapar, sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmazlar, uğursuzluğa inanmazlar ve daima Rablerine güvenip dayanırlar. Hazreti Safiye'nin Hazreti Peygamber'in bazı eşleri aracılığıyla naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir kahine gelir de ona bir şey sorarsa 40 gece namazı kabul olunmaz. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefeülden bir şeyi uğurlu hayırlı saymaktan hoşlanır, tıyeradan bir şeyi uğursuz saymaktan hoşlanmazdı. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah'ın en çok nefret ettiği insanlar üç sınıftır. Harem bölgesinde zulüm ve haksızlık eden, İslam dininde cahiliye adetlerini yaşatma arayışı içinde olan ve haksız yere başka birinin kanını dökmek isteyen. Ebu Malik el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ümmetimde cahiliye adetlerinden kalma dört şey vardır ki bunları kolaylıkla terk edemezler. Bunlar asaletiyle övünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere yas tutmadır. Cerir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bize hutbe verdi. Allah'a hamd etti ve onu layık olduğu biçimde övdü. Sonra şöyle buyurdu. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü ise dinde sonradan uydurulandır. Her bid'at dalalettir. Hidayetten sapmadır. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya koyarsa o reddedilir. Abdullah bin Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah bid'atlerini bırakmadıkça bid'at sahibinin amelini kabul etmeyi reddeder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
1: أبو مالك الأشعري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
0: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

Peygamberimiz Enes bin Malik ve sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, "Gözlerine bir şey olursa ne yaparsın?" diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler. Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere, "Hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Oradakiler, "Aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Şunu iyi bilin ki aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse

0: kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malı ise öldükten sonra geride bıraktıklarındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: الآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Hayrul ciran indallah hayruhum li cari.
2: Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna en güzel davranandır. Komşularımız, her gün karşılaştığımız insanlardır. Huzur ve güven veren, selamına alıştığımız kimselerdir. İhtiyaç duyduğumuzda, yanı başımızda kendilerini bulduğumuz en yakınlarımızdır. Komşuluk, toplumsal hayatımızda yeri ve önemi inkar edilemeyen toplumsal bir kurumdur. İnsanların toplu yaşamlarının zaruri bir neticesidir. Komşuluk ilişkilerinde önemli olan nezakettir, saygıdır, sevgidir, güvendir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Komşuların birbiri üzerinde hakkı çok fazladır. Bu haklar ödenmeli, asla ihmal edilmemelidir. Komşularla iyi geçinilmeli, mutlu günlerinde sevinçlerine, kederli günlerinde üzüntülerine ortak olunmalıdır. Hastalıklarında yanlarında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermek, kollayıp gözetmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bir kimsenin komşusuyla iyi geçinmesi, imanının ve güzel ahlakının göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz bu hususun önemi hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail,

bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, günümüzde komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartman dairesinde birbirini tanımayan insanların sayısı fazladır. Komşular birbirinden bir selamı bile esirgemekte, üzüntülü ve sevinçli anlar paylaşılmamaktadır. Mümin, etrafındaki komşularıyla ilgilenir. Komşusunun üzüntüsüne ve sevincine ortak olur. Komşusunun derdini kendisine dert edinir. Onlarla karşılaştığında selamlaşıp hal hatır sorar. Komşusunun kötülüğünden güvende olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin uyarısını aklından çıkarmaz. Mümin, komşularının kendi elinden ve dilinden zarar görmemesi için gayret eder. Peygamberimizin, komşusu açken tok yatan kimse hakkıyla iman etmiş sayılmaz hadisi şerifini hayatına aktarmak için gayret eder.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
3: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: عمران بن حسين'dan رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

Bera bin Azib anlatıyor. Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayeti biz Ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir, mescide asardı. Suf ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın" ayetini indirdi. Bera diyor ki, "Sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı" dediler. Bera diyor ki, "Bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık.

0: Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revaha'yı Müslümanlara ait olan yaş hurmanın miktarını tahmin etmek üzere Hayber'e gönderdiğinde, Yahudiler Müslümanlara daha az pay vermek istemişler ve kadınlarının değerli süs eşyalarından Peygamberimizin memuruna takdim ederek, "Bu senin, bizim işimizi zorlaştırma ve bizim lehimize davran," demişlerdir. Ancak Abdullah bin Revaha, "Ey Yahudi topluluğu, Allah'a yemin ederim ki siz benim gözümde Allah'ın yarattıkları arasında en hoşlanmadığım kimselersiniz. Ama bu beni size karşı haksızlık yapmaya sevk etmeyecektir. Bana vermek istediğiniz rüşvete gelince, o kesin olarak bize haramdır. Biz onu yemeyiz," demiştir. Bunun üzerine onlar da, "Yer ve gökler işte böylece ayakta durur," diyerek aslında onun davranışının doğru olduğunu itiraf etmişlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır, buyurdu.
2: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
3: أبو الأسقع واثلة بن الأسقع radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا.
1: أصل أدى عبد الله ويا أمر بن قيس olan ابن أم مكتوم diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a, ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayya alessalâh, hayya alel felâhı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır, gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.

Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden genç sahabilerden Enes bin Malik onun hoşgörüsüne dair bir anısını şöyle anlatır. Allah Resulü insanlar içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben Allah'a yemin olsun ki gitmem dedim. Oysa içimde Resulullah'ın emrettiği işe gitme niyeti vardı. Derken bu iş için yola koyuldum, sokakta oynayan çocuklara rastladım ve onlarla birlikte oyuna dalıp işimi unuttum. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş gülümseyerek duruyordu. Bana Enescik, sana emrettiğim yere git hadi dedi. Ben de peki ya Resulallah, hemen gidiyorum dedim. Enes bin Malik devamında şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini hatırlamıyorum.

Bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve "Bunu giyesin diye ördüm," demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz," dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, "Peki," deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.

getirdiği yetim Muhammed'i müşfik bir anne gibi büyütmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin tüccar hanımlarından Hazreti Hatice ile evlenince Bereke'yi azat etmiştir. Bereke, Ubeyd bin Zeyd ile evlenerek Yesrib'e gelin gitmiştir. O, bu evlilikten doğan oğluna nispetle artık Ümmü Eymen künyesiyle anılacaktır. Ümmü Eymen, kocası vefat edince tekrar Mekke'ye dönmüş ve Efendimiz'e hizmette bulunmaya devam etmiş, kendisine peygamberlik verildiğinde ise ona ilk inananlardan biri olmuştur. Hazreti Peygamber, kendisi için her türlü fedakarlıkta bulunan ve birçok sıkıntıya katlanan Ümmü Eymen'in yalnız kalmasına razı gelmemiş, bu sebeple yaşı ileri olmasına rağmen onu evlendirmek istemişti. Bir gün ashabıyla bir aradayken, "Cennet ehli bir kadınla evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin." buyurmuş, bunun üzerine evlatlığı Zeyd bin Harise onunla evlenmişti. Peygamber teşviki ve duasıyla kurulan bu yuva, Üsame gibi bir yiğidin doğmasına vesile olmuştur. Resulullah, ailemin yadigarı diye andığı ve kendisine anne diye hitap ettiği dadısı Ümmü Eymen'i, evlatlığı Zeyd'i ve oğulları Üsame'yi çok severdi. Nitekim dadısı için annemden sonra benim annemdir diye tatifte bulunmuş, bir defasında kendisinden su istemesi üzerine kalkıp su getirerek bizzat ona ikram etmiştir. Peygamberin eşleri ve kızlarıyla birlikte Medine'ye gelen Ümmü Eymen'e Allah Resulü, Ensar'ın bağışladığı hurmalıklardan birini tahsis etmiştir. Hayatı boyunca Hazreti Peygamber'e hizmet için çalışan Ümmü Eymen, İslam ve Müslümanlar için de hizmet etmekten geri durmamıştır. Uhud Savaşı'na katılmış, mücahitlere su dağıtmış ve onların yaralarını tedavi etmiştir. Uhud'da hezimet başladığında geri dönüp kaçan bazı mücahitlerin üstüne toprak atarak onları durdurmaya çalışmıştır. Yaşadığı hadiseler, çektiği zorluklar, Ümmü Eymen'in duygusal bir karaktere sahip olmasına neden olmuştur. İlk efendisi Abdullah'ın vefatı, ardından Amine'nin gözleri önünde ölmesi, yetim bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmesi, Abdülmuttalib'in vefatında onun yatağı başında efendisinin gözyaşlarına şahit olması, Hazreti Peygamber ve ashabının maruz kaldığı eziyetleri görmesi, Mekke'ye döndüğünde Hazreti Hatice'nin ve ardından Ebu Talib'in vefatları, efendisiyle kocasının Taif'te başlarına gelenler onu iyice hislendirmiş, bununla birlikte tecrübe ve dayanıklılığını artırmıştır. Nitekim Bi'setten önce Amine'yi Evva'da defnettiği gibi, hicretten önce Hazreti Hatice'nin, hicretin ikinci yılında Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye'nin, 8. yılında ise diğer kızı Zeynep'in cenazelerini yıkayanlardan biri de o olmuştur. Ümmü Eymen her daim Resul-i Ekrem'in derdini dert edinmiş, onun hüznüyle hüzünlenmiştir. İlk hadisesinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha hakkında hüsn-i şehadetini dile getirerek Allah Resulü'nü teselli etmeye çalışmıştır. Elbette Ümmü Eymen'i en çok üzen hadiselerden biri, çok sevdiği gözbebeği Hazreti Peygamber'in vefatı olmuştur. Bununla birlikte o, kendisini ağlarken görüp bunun sebebini soranlara, "Resulullah'ın bir gün vefat edeceğini, daha hayırlı bir yere gideceğini biliyordum. Ancak ben vahyin kesildiği için ağlıyorum." diyerek metanetini ortaya koymuştur. Onun bu sözleri sırf Hazreti Peygamber'in hatırasını yaşatmak için kendisini ziyarete gelen Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i de ağlatmıştır. Ümmü Eymen, yiğit bir komutan olan kocasını Mu'te'de savaş meydanında Hazreti Peygamber'in etrafında kenetlenenlerden biri olan oğlu Eymen'i de Huneyn'de şehit vermiştir. Böylesi nice çileye karşı sabır abidesi bir anne olan Ümmü Eymen, Hazreti Ömer'den kısa bir süre sonra Hazreti Osman'ın hilafetinin ilk günlerinde vefat etmiştir.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım, buyurdu.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
0: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe: senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin, dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin, buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
0: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir. O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin, ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." buyurarak, müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, "Allah seni takva ile azıklandırsın." buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. "Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin." Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. "Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır." Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر

0: وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü, dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin, buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır, buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar, dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir, buyurdu.

0: سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: Ebu Cüley Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine asabesi, baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim."

0: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
1: أسامة بن زيد'den رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: أم سلمة'nin رضي الله عنها naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
2: Burası Diyanet Risale.

0: Cumhuriyet Radyo.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri güzelce abdest alır da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde: Allah'ım, beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Huneyn dönüşü Cirane'de toplanan ganimet mallarına, develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakarken, Allah Resulü de onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Bir ara, "Ebu Vehb, vadi pek mi hoşuna gitti?" diye sordu. "Evet," deyince, Resul-i Ekrem onu yüreğinden vuracak olan sözü söyledi. "O vadi de, içindekiler de senin olsun." Safvan derhal Müslüman oldu. Bundan sonrasını Safvan anlatıyor. "Resulullah, yaratılmışlar içinde en sevmediğim kimseydi. Fakat Huneyn günü bana o kadar mal verdi ki, neticede benim gözümde mahlukatın en sevimlisi haline geliverdi." Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. "Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yokladım.

0: koşarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir."
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra, onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur: "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin." Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Allah ve melekler Peygamber'e salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun."

0: Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönüle aktarmanın gayretinde olmuşlar, Peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere! Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah! Ey Allah'ın Resulü! Salat ve selam üzerinize olsun.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: أبو هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

0: Peygamber Efendimiz, kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi, o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
3: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
3: عائشة'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحق.

0: حديث: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve O tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
0: وعنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
2: عياض بن حمار'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: Gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
0: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığında sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, "Babacığım, babacığım" şeklindeki çığlıkları oldu. Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar döküldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, "Bırakın, o kendisini üzen bir şey anlatıyor" dedi. Ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ashabtan birinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinden şikayet ediyordu. Bunun üzerine adamı azarlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, oturdu ve şöyle buyurdu. Vefat vakti geldiğinde Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve dedi ki, size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, la ilahe illallah diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da, la ilahe illallah onların üzerlerine konsa, onları çatlatır ya da kırar. Size Sübhanallahi ve bihamdihi demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
2: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet.